Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim, Deavat 1879.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı...

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istifarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

El-Baiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Sen El-Baiz'sin. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayan sen. Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olansın. Sen uyarıcı ve müjdeci olarak ümmetlere peygamberler gönderensin. Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın. Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan sensin. Pişmanlıkla tevbe eden kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan sensin. Ey bâis olan Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır. Gönlümüzden kederi al, zorda kalanların duasını kabul eyle. Sen çok merhametlisin, bizleri senden başka kimsenin merhametine muhtaç etme.''

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basir'sin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semi'a isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allah'ım, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberlere inandım. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nil.

0: Bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. Hayır cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. Evet deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Er-Rakib Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulü. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını

Ay Zilhicce ayı. Peygamberi bir rüya, kalbi uyumayan nebinin gönlüne konuk. Ashabıyla paylaşır sevincini sevgili. Rüyanın her anını paylaşır hece hece. Kabe'nin anahtarı sunulmuştur o gece. Sahabede sevinç gözyaşları. Zülhüleyfe'de ihrama girer Efendimiz. Yanında Ümmü Seleme annemiz. Ve onlar, teslimiyette melekleri bile hayran bırakan, bir nehir gibi akan Ashab-ı Güzin efendilerimiz. Ve Mekke'den yola çıkan bir adam, adı Urve bin Mesud. Ya Muhammed, geri dön. Çünkü Mekke halkı seni ve adamlarını Kabe'ye sokmamak için yemin ettiler. Urve hem konuşuyor hem de Efendimizin sakalını okşuyor. O esnada Muğire bin Şube Efendimizin yanında nöbette. Urve'nin bu hareketini görünce kılıcının kınıyla onun eline vuruyor. Çek ellerini Resulullah'ın sakalından, yoksa o elini vücudundan ayırırım. Müşrik eli ona dokunamaz diyor. Urve gerisin geri Mekke'ye dönüyor. Mekke müşriklerine sesleniyor. Ey Kureyş cemaati, ben öyle bir topluluğun yanından geliyorum ki onlar hiçbir zaman Muhammed'i bırakmayacaklar. Onun bir kılına bile zarar verdirtmeyecekler. Sevgili Peygamberimiz niyetinin anlaşılmadığını düşünür. Bu yüzden Osman 10 kişiyle Mekke'de. Osman'ın gidişinden birkaç gün sonradır. Sahabe Efendimiz'e hasretle içini döker. Ya Resulallah, keşke Osman'ın yerinde olsaydı. Şimdi o hem Mekke'yi gördü hem de Kabe'yi ziyaret etti. Efendimiz tebessüm buyurdu. Biz ziyaret etmemişken sanmam ki Osman Kabe'yi bizsiz tavaf etsin. Gerçekten de öyleydi. Mekkeliler teklif etmişti ama Hazreti Osman, Resulullah tavaf etmedikçe ben de etmem demişti. Onu bu sözünden dolayı Mekke'de alıkoydular ve bir yalan ulaştı ashaba. Osman ve arkadaşları şehit olmuştu. Bir münadi sahabeye seslendi. Cibril Resulullah'a geldi ve beyat yapılmasını emretti. Allah'ın adı üzere gidip beyat ediniz. Sevgili Semüre ağacının altında. Kimi sahabe elinde tuttuğu yapraklarla ona gölge yapıyor. Kimi ağacın dallarını tutuyor, sırtına değmesin diye. Kimi de Ömer gibi elini kolunun altına destek yapıyor. Yorulmasın sevgili. Ve o gün sahabe

0: ölmek üzere.
1: Müşrikler beyat haberini alır ve barış imzalamak için bir elçi gönderir. Gönderilen elçi Süheyl bin Amr. Anlaşma maddeleri kağıda yazılacak. Kalem Hazreti Ali'nin elinde. Efendimiz Ali'ye emrediyor. Yazıya besmele ile başlar. Süheyl atılıyor. Hayır, öyle yazma. Biz besmelenin ne olduğunu bilmiyoruz. Rahman ne demektir bilmiyoruz. Allah'ın ismiyle başlar. Süheyl'in itirazı ashabı öfkelendiriyor. Vallahi biz besmeleden başkasını yazmayız ve yazdırmayız. Süheyl, o halde ben de bu anlaşmayı yapmam diyor. Sevgili Peygamberimiz Ali'ye, Süheyl'in dediği gibi yaz, o da güzeldir buyuruyor. Sahabe suskun. Anlaşmanın yazımı devam ediyor. Bu maddeler Allah'ın Resulü Muhammed'den, hayır diyor Süheyl, onu sil. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık seninle savaşmazdık. Efendimiz sakin. Ya nasıl yazalım? Abdullah oğlu Muhammed diye yaz. Bu kez sahabe galeyana geliyor. Sa'd bin Übade Ali'nin elini tutuyor. Sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma. Yoksa bu meseleyi kılıç halleder. Efendimiz sahabeye eliyle susmalarını işaret ediyor. Hazreti Ali, ya Resulallah, ben sizin Resul sıfatınızı silemem diyor. Efendimiz, orayı bana göster ben sileyim diyor. Ve Ali'nin gösterdiği yeri mübarek eliyle siliyor. Sahabe üzgün. Anlaşma maddelerine göre o yıl Kabe ziyaret edilmeyecek. Hazreti Ömer birçok sahabenin sözcülüğünü yapıyor. Ya Resulallah, sen Harem-i Şerif'e gireceğimizi söylemedin mi? Niçin Kabe'yi ziyaret etmiyoruz? Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Bunlar müşrik değil mi? Niye bu zillete katlanmak zorundayız? Efendimizin kalbi mahzun. Harem-i Şerif'e gireceğimizi söyledim ama bu yıl gireceğimizi söylemedim diyor. Ve Peygamberimiz emrediyor. Kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı kısaltın. Medine'ye dönüyoruz. Emri yerine getiren kimse yok. 3 kez tekrar ediyor emri. Ve üzgün bir şekilde çadırına dönüyor. Çadırda annemiz Ümmü Seleme. Efendimiz'i görünce ne oldu ya Resulallah diyor. Sevgililer sevgilisi mahzun. Bu insanlara ne oluyor ki? Benim sözümü dinlemiyorlar. Ben onlara kurbanlarınızı kesin diyorum. Hepsi yüzüme bakıyor. Ümmü Seleme annemiz ya Resulallah diyor. Siz şimdi dışarı çıkın ama onlara bir şey söylemeyin. Yoksa sizi dinlemedikleri için Allah onları helak eder. Siz kurbanınızı kesin, saçınızı kısaltın. Onlar sizi görünce mutlaka aynısını yapacaklardır. Efendimiz hiçbir şey söylemeden kurbanını kesti. Sahabe peygamberin bu halini görünce kurbanlarını kesmek için birbirleriyle yarıştı. Hudeybiye fethi müjdeleyen bir barıştı. Fethin kapısıydı. Çok geçmeden Mekkeli müşrikler anlaşmayı iptal edecek. Allah'ın Resulü Mekke'yi fethedecekti. Sadakat ispat isterdi. Hudeybiye sadakatin sınandığı yerdi. O gün biat ölüm üzereydi ve ölünseydi değerdi. Bugün tevbe üzere biatımız.

0: olacaklardan oluruz. Yüce Allah, Adem aleyhisselam ve eşinin duasını kabul etmiş ve onları affetmiştir.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

asıl adı Madiker olmasına rağmen saçlarının dağınık, kıvırcık ve keçeleşmiş olmasından dolayı Eş'as ve başı yarık olan anlamında Eşec lakaplarıyla bilinen Eş'as bin Kays, hicretten 23 yıl kadar önce 600 yılında dünyaya geldi. Babası Kays Kinde'de Akilül Murar kabilesinin emiriyken Muradiler tarafından öldürülmüştü. Eş'as babasının intikamını almak isterken esir düştü ve 3000 deve fidye karşılığında serbest kaldı. Hicretin 10. yılı Eş'as bin Kays'ın hayatında bir dönüm noktasını teşkil ediyordu. Kindelilerden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir heyetin başında Medine'ye gitti ve Resulullah'la görüşerek Müslüman oldu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kız kardeşi Ümmü Ferve ile nikahlanmasına rağmen onun memleketine götürmesine izin verilmedi. Aynı tarihte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun kız kardeşi Kuteyle ile nişanlandı. Bir müddet sonra Kuteyle Medine'ye hareket ettiyse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberi gelince memleketine geri döndü.

Eş'as radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafetinin ilk zamanlarında Hadramut ve Kinde valisi Ziyad bin Lebid'in zekat hususunda bir Kindeli'ye yaptığı haksız muameleden dolayı kendisini destekleyen bazı Kindelilerle birlikte isyan etti. Uzun süren bu isyan hareketinin başında Eş'as galip geldiyse de yardıma çağrılan İkrime bin Ebu Cehil kumandasındaki kuvvetler karşısında Nüceyr kalesine sığınmak zorunda kaldı. Muhacir bin Ebu Ümeyye'nin de katıldığı kuşatma esnasında şiddetli muharebeler oldu. Kalede açlık ve susuzluk baş gösterince Eş'as anlaşma teklif ederek kendisine ve Kinde ileri gelenlerinden 10 kişiye aileleriyle birlikte kaleden çıkma izni verilmesi şartıyla kaleyi teslim edeceğini bildirdi. Anlaşmaya kendi adını yazmadığı için Ziyad onu öldürmek istediyse de Eş'as radıyallahu anh durumunu zekice ve cesaretle savundu. Bu sırada halifeden gelen ve kimsenin öldürülmemesini emreden bir yazı kaledekilerin katline engel olamadıysa da Eş'as'ın hayatını kurtardı. Kendisi hakkındaki hükmün halife tarafından verilmesini isteyen Eş'as bunun üzerine Medine'ye gönderildi. Eş'as radıyallahu anh halifeye Ziyad ile olan mücadelesinin sebeplerini anlatarak onun hakkındaki şikayetlerini söyledi. Dinden dönmediğine dair yemin ederek affedilmesini ve nikahlısı Ümmü Ferve ile evlendirilmesini istedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu affetti ve kız kardeşiyle evlendirdi. Bir süre Medine'de oturan Eş'as'ın bu hanımından Muhammed, İshak, İsmail adlı oğullarıyla Kureybe, Hübabe ve Cade adlı kızları doğdu. Eş'as bin Kays radıyallahu anh, hicretin 15. yılında 1700 Kindeli'den meydana gelen bir kuvvetle Sa'd bin Ebu Vakkas'ın kumandasındaki orduda İran'ın fethine katıldı. Kadisiye, Medain, Celula ve Nihavend savaşlarında bulundu. Halifenin emri üzerine bir heyetle birlikte Kisra'ya gidip onu İslamiyet'e davet etti. Hicretin 17. yılında Halid bin Velid radıyallahu anh kumandasındaki orduda Suriye'nin fethine katılan Eş'as radıyallahu anh Yermük Savaşı'nda bir gözünü kaybetti. Kufe şehri kurulduğu zaman bir kısım Kindeli'yle birlikte oraya yerleşti. 26 yılında Velid bin Utbe tarafından kendisine vekaleten Azerbaycan ve Irmini'ye vali olarak gönderildi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde bu bölgelerin valisi olan Eş'as halktan halife için biat aldı. Hazreti Ali radıyallahu anh onu ve ordusunu Muaviye ile mücadele için geri çağırdı. Muaviye kardeşi Utbe bin Ebu Sufyan'ı Eş'as'a göndererek onu kendi safına almak veya tarafsızlığını sağlamak istediyse de Eş'as radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh'a bağlı kaldı. Sıffında önemli başarılar elde etti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hakem tayinine razı olmasında ve kendilerini temsil eden heyetin başına Ebu Musa el-Eş'ari'nin getirilmesinde etkili oldu. Anlaşma metni hazırlanırken Dûmetül Cendel'de bulundu. Hakem vakasından sonra ordunun yorulmuş olduğunu ileri sürerek Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Kûfe'ye çekilmeye zorladı. Nehrevan ve Haruriye'de haricilere karşı yapılan mücadeleye katıldı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden 40 gün sonra Kûfe'de vefat etti. Ali İmran suresinde yer alan "Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır" ayetinin Eş'as ile amcasının oğlu arasında çıkan bir husumet sebebiyle yemin söz konusu olunca Resulullah'ın haksız olarak bir Müslümanın malını elde etmek için yalan yere yemin eden kimsenin Allah'ın gazabına uğrayacağını belirtmesi üzerine nazil olduğu belirtilmektedir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanındaki isyanını irtidat kabul ederek Eş'as'ın Ebu Hanife ve Şafii'nin ölçülerine göre
sahabi olmadığını söyleyenler varsa da hadis alimleri bu görüşe katılmamışlardır. İslamiyet'ten önce içkiyi, kumarı ve zinayı kendisine yasaklayan ve Resulullah'tan 9 hadis rivayet eden Eş'as'ın Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan da bir rivayeti vardır. Kütüb-i Sitte'de yer alan rivayetleri Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'inde bir arada bulunmaktadır. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner. Çakıl taşına, çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
7: Nida. Radyo Nida.
6: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.
0: Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
8: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
7: Nida Radyo Nida.
9: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
10: Reklamları dinlediniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizler ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri teskir ettiğin gibi İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musakkar kıl ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz Risale-i Nur'dan 7. sözden bahsedeceğim. Şimdi 7. sözü şöyle bir özetlersek, özetini önce bir anlatayım, daha sonra inşallah devam ederiz. Neden bahsediyor? Ondan sonra anlatmak istediği mevzu nedir? Şu kainatın çözülmesi zor sırlarını açan, kainatta o kadar sırlar var ki değerli dinleyiciler, çözülmesi çok sırlar var. Ama amentü billah, Allah'a inandıktan sonra insan, amentü billah dedikten sonra, yani ve bil yevmil ahir, Allah'ın varlığına ve birliğine ve ahiret gününe iman ettim dedikten sonra işte çözülmesi zor olan sırlar çözülüyor. Cenab-ı Hak yani kolaylık veriyor. Şu kainatın tılsı muğlakını bu iki cümle çözüyor. Ruhu beşer için, yani bizim ruhlarımız için ebedi saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetli iki tılsımı müşkül küşa, yani açılması ve anlaşılması zor şeyleri çözüme kavuşturan sır. Amentü billah, Allah'a iman ettim demek ve Allah'ın birliğine ve varlığına ve ahiret gününe iman ettim demek, İşte açılması ve anlaşılması zor şeylere çözüme kavuşturan sır. İşte biz bunu burada anlatmaya gayret edeceğiz inşallah nasip olursa. Bir de Rabbimize tevekkül, tevekkülden bahsetmiştik

bizleri gerçekten kalben ve ruhen kendisine bağlayan bu Kur'an ne demek istiyor? İşte onu ona inkiyat etmek, hükümlerini kabul etmek, namaz kılmak, büyük günahları terk etmek. İşte bu ahiret yolculuğunda, ebedül abad yolculuğunda dedik ya, ahiret ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabir, kabirden sonra haşir, haşirden sonra tabii mizan, mizandan sonra cennet, cehenneme kadar bir yolculuk var. İşte bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın bir kere ona inanmak, ahiret gününe inanmak, sonra dua etmek, ona sığınmak, vermiş olduğu rızıklar karşısında ya Rabbi şükürler olsun demek, işte Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namaz kılmak, büyük günahları terk etmek, bu ahiret yolculuğunda ne kadar mühim, değerli bir bilet, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, işte böyle bir misal verecek. Bu misal, değerli dinleyiciler, biz anlatmak istediğim 7. sözün özetinden şimdi bahsediyorum ve 7. söz ayrıca geçeceğiz. Şimdi kainatın tılsımı muğlakı, çözülmesi zor olan sır dediğimiz o tılsım muğlak. Muğlak kapalı, tılsım. Kainatta öyle şeyler var ki, üstadımızın dediği bu tılsım necisin? Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun olmak üzere, yani kainatı kim yaratmış, kainat niçin yaratıldı, öldükten sonra ne olacağız, insanın vazifesi nedir bu dünyada, bu aleme niye gönderildik, neden gönderildik gibi sorular nedir? İşte tılsım-ı muğlak bunlar. Zor mu? Zor sorular. İşte necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, kainatı kim yaratmış, kainat niçin yaratılmış, öldükten sonra ne olacağız? Bu dünyadaki bizim vazifemiz, insanların vazifesi nedir? Neden bu dünyaya gönderilmiş? İşte bunlar nedir? Hep tılsım, muğlak, muğlak, zor sorular. Ama bütün filozoflar ve felsefeciler bu soruya cevap verememişler. Ama iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine mukni ve makbul cevap veriyor. İşte tılsım-ı muğlak bu. Neymiş? Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, kainatı kim yarattı, kainat niçin yaratıldı, kim yarattı ve niçin yaratıldı, öldükten sonra ne olacağız, bizim vazifemiz, insanlığın vazifesi nedir gibi. Bir de tılsım-ı müşkül küşa, yani kafayı meşgul eden soru ve sorunlar. Tılsım-ı müşkül küşa, yani böyle müşkil olan, kafalar, beynimizi meşgul eden soru ve sorunları açan anlamına gelmekte. Yani az önce saydığımız, biraz önce söylediğim gibi soruların cevabına ulaştıran iksir. İşte bu necisin, nereden geliyorsun sorularına Allah'a ve ahiret gününe iman çözüyor. Yani bir insan Allah'a inanırsa, ahiret gününe inanırsa ne yapıyor? O meseleleri, o zor soruları çözüyor. Burada nedir? İki tılsım. Allah'a iman, ahirete iman. Şimdi tabii ki ilaç var. Bu, ben size hikaye anlatacağım. Hikaye derken özür dilerim. Hikayeden hakikate geçerken önce hikayeyi anlatacağız. O bir dürbün olacak. Yani aklımıza yaklaşacak. Daha sonra hakikate geçeceğiz. Şimdi o iki ilaç söyleyeceğiz şeyde. Nedir o iki ilaç? Sabır ile Allah'a tevekkül ve iltica, şükür ile de Allah'a, Allah'tan istemek, dua etmek. Ud'unu estecib leküm, dua edin kabul edeyim diyor ya. Tevekkül edeceğiz, ona sığınacağız, ona dayanacağız. Bu kadar vermiş olduğu nimetlere karşı şükredeceğiz ve tekrar da tabi arzu ve isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı da Rabbimden isteyeceğiz. Peki bilet nedir? Zat-ı ahiret ve nur-u kabir

ise Kur'an'ı dinlemek, hükmüne boyun eğmek, namaz kılmak, büyük, büyük günahları terk etmek. Yani kabirdeki en ay bir, yani o kabirde, o karanlıkta bize zat-ı ah bir nevi azık. Yani öyle kabirde bize ne lazım? Nur lazım. Huzur lazım, değil mi? O sıkıcı, bunaltıcı şeyden kurtulmak için bir teneffüs etmek lazım. İşte orada kim namazı kılarsa, büyük günahları terk ederse, o da Cenab-ı Hak ona da orada ne yapıyor? Kabrini nurlandırıyor. Demek Allah'a ve ahirete iman, yani Allah'a ve ahirete inanırsak, Allah'ın varlığına ve şu kainatın sırlarını açan ve gerçek saadeti temin eden hakiki ve nurani bir anahtar almış olacağız. Bütün sırlar ve muammalar ancak bu iman esaslarıyla açılır ve açıklığa, vuzuha kavuşur değerli dinleyiciler. Peki sadece Allah'a ve ahirete iman yeterli mi? Kainatın yaratıcısı kim? Ve bunca muazzam icatlar hiçlikle mi son bulacak? İşte insanoğlu bu iki sorunun cevabını bulmadıkça diğer iman esaslarıyla, mesela meleklere iman, kadere imanla ilgilenmez. Önce Allah'a imanın gerçek manada iyice sağlamlaştıracak, sonra ahirete imanı sağlamlaştıracak, daha sonra meleklere iman, kadere iman, hiçlikle son bulan bir sistemde meleklerin varlığı yahut her şeyin plan ve programında yürütülmesi o kişiyi fazla ilgilendirmez. İşte diyoruz ki değerli dinleyiciler, yani Allah'a ve ahiret iman rükünleri insanın bu temel sorunlarına cevap veriyor. Daha sonra kişi diğer imanı rükünlere yönlenmeye başlayacak. Ha, Allah'a inandıysam kainat var. Kainata inandı, kainatı yaratan biri varsa elbette ki melekler de vardır. Ondan sonra meleklerin varlığına, peygamberlerin varlığına, her şeyin ondan olduğunu, bu gibi şeylere tekrar inanır. Yani bu temel sorulara cevap verdikten sonra kişi diğer imani meselelere yönlenmeye başlar. Şimdi şöyle yapalım, hemen 7. söze geçelim değerli dinleyiciler. 7. söz ne anlatıyor, neden anlatıyor, biraz ondan bahsedelim inşallah.

Evet değerli dinleyiciler, şimdi 7. söz şöyle: bir zaman bir asker savaş esnasında karlar, zararlar, yani etrafta uçuşuyor. Müthiş bir vaziyete düşer harp meydanında. Savaş esnasında askerin bir tanesi, bir asker, korkunç bir vaziyete düşer. Yani sağ ve sol iki tarafından yaralanır. Dehşetli bir yara alır. Derin iki yara ile yaralanır. Bir asker, bir savaş var. Savaşta bir asker yaralanıyor. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı. Ve hemen arkasında da büyük bir aslan, cesim bir aslan, ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Büyük bir aslan saldıracak ama asker yaralı, sağından ve solundan dehşetli iki yara almış. Arkasında büyük bir aslan ona saldırmak için bekliyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Allah Allah. Askerin durumuna bak, vaziyetine bak. Sağından solundan yaralanmış, derin iki yara, arkasında büyük bir aslan, önünde de bir dar ağacı. Dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini, annesini, babasını, onların sevdiklerini, eşini, eşlerini, dostlarını, akrabalarını asıp mahvediyor. Gözünün önünde. Kendisi yaralı. Sağından solundan yaralı, arkasında aslan, önünde böyle bir durum, dar ağacı. Ama o dar ağacındaki herkes gidiyor ya, bütün sevdikleri, annesi, babası, eşi, dostu, akrabaları, sıra kendisine de geliyor. Yani kendisine geleceğini çok iyi biliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. Nefyediliyor. Yani o tarafa doğru gönderiliyor. Uzun yolculuğu var. Bir tarafa doğru gönderiliyor. Şimdi o biçare asker, o savaş esnasında yaralanan, arkasında büyük bir aslan, önünde bir dar ağacı dikili olan o asker, şöyle düşünürken, düşünüyor, acaba ben ne yapacağım ya? Hem yaralıyım, hem savaş var. Sağımdan solumdan yaralı, önüm, arkamda aslan, önümde dar ağacı. Yani ümitsiz bir şekilde düşünüyor. Bir de yolculuk da var, ne yapacak şaşırmış. Ümitsiz bir şekilde düşünürken sağ cihetinden, sağ taraftan Hızır gibi bir, başkasının iyiliğini isteyen biri. Yani hayır hah dediğimiz, başkasının iyiliğini isteyen nurani bir zat ortaya çıkar. Ona der ki, ümitsiz olma. Ümitsiz olma, meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce kullanırsan o arslan sana bir, yani itaat edici bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif verir, dinlenirsin, hoş bir salıncağa döner. Ama bu sırları iyi kullanacaksın diyor. Kim? Başkasının iyiliğini isteyen bir zat. Hep başkasının iyiliğini isteyen nurani bir zat buna böyle bir telkinde bulunuyor. Ümitsiz olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzel kullanırsan o arslan sana itaatkar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif verir. Tenezzüh, yani hoş bir salıncağa döner. Sana iki ilaç vereceğim. Yaralısın. Sağından soluna bakıyorum ki yaralısın. Derin bir yaran var. Güzelce bu kullanırsan vermiş olduğum ilaçları, o kokuşmuş yaraların yani çok güzel bir hale döner, iyileşir. Burada yani Gül-ü Muhammedi, nasıl ki en pis maddelerden birisi olan gübre, gülün bünyesine girdiği vakit çok kıymetli ve güzel kokulu oluyor ya, işte bize en çok nahoş gelen acz ve zaaf dahi imanla en güzel kokan ve en güzel görümde olan, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gülüne inkılap eder. Gül-ü Muhammedi, yani tüm çiçeklerin efendisi hükmünde bir özelliği var diyebiliriz. Şimdi diyor ki, güzelce kullanırsan iki o kokuşmuş yaraların iki güzel kokulu Gül-ü Muhammedi denilen latif çiçeğe inkılap eder, değişir. Şimdi aczimiz var, zaafımız var, ondan sonra
Bizler bir şey yapamayız. Ama güzel bir şekilde kullanırsan o yaraların iyileşir, çok güzel olur diyor. Bir de senin yolculuğun var bakıyorum, ama bu zat ya her şeyi görmüş, bak iyi dikkat edin. Yarası yaralı olduğunu görmüş, arkasında aslan var, önünde daracı var, yaralar var, ondan sonra yolculuğu var. Hem sana da bir bilet vereceğim, onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde gidersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, doğru olduğunu anlarsın diyor. Hakikaten o asker savaş esnasında yaralanan, arkasında aslan, önünde daracı, ondan sonra önünde uzun bir yolculuğu var olan o asker tecrübe ediyor, doğru olduğunu anlıyor. Bundan sonra birden gördü ki kötü insanlar da boş durmaz. Başkalarını böyle felakete sürükleyen şeytan ve şeytan gibi insanlar da boş durmuyor. Bir de bakıyor ki şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir kişi, bir adam askerin karşısına böyle çok ziynetler, süslü şeyler, böyle fantaziyeler, süslü suretler, çırılçıplak resimler, içkiler, yani aklınıza, hayaliniz, nefse ne hitap ediyorsa, nefsin ne hoşuna gidiyorsa her şey var adamın elinde. Ayyaş, aldatıcı, dessas, şeytan gibi bir insan. Geldi askerin karşısına durdu. Ne diyor biliyor musunuz? Ona der, hey arkadaş, gel beraber içelim, keyif edelim. Şu güzel çırılçıplak resimlere bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekler de yiyelim. Peki soruyorum değerli dinleyiciler, bu asker, adam askerin bir sağından solundan derin bir yara almış. Arkasında aslan var, önünde daracı, yolculuğu var. Bu adamın dediklerini yapabilir mi? Sizce yapabilir mi? Ama bu adam aldatıcı. Şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı. Böyle çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, içkiler, her türlü her şey elinde karşısına duruyor. Aldatmaya çalışıyor. Gel arkadaş diyor, gel. Ne yapıyorsun sen diyor, ümitsiz olma. Beraber içelim. Ne olacak içince? Keyif edelim. Bitti, tamam, keyfim bitti, ne olacak? Şu güzel, ondan sonra suretlere, kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemeklerden yiyelim. Şimdi aldatmaya çalışıyor. Bak, bir tanesi yardım etmeye çalışıyor, bir tanesi de aldatmaya çalışıyor. Bir de bakıyor ki ağzında gizli bir şeyler okuyor. Nedir diyor ya? Şu nedir ağzında gizli okuyorsun? Ne okuduğun şey nedir? O da diyor ki bir tılsım. Onu hemen ikna ederek bırak şunları diyor ya. Bırak şu anlaşılmaz tılsım dediğin şeyleri. Hazır keyfimizi bozmayalım, içelim, oynayalım, eğlenelim. İşte dünyaya bir daha mı geleceksiniz? Adam zaten yaralı. Arkasında aslan olduğunu sanki görmüyor. Daha önünde daracı, yolculuğu var. Bir de diyor ki, şu ellerindeki nedir diyor. O sağ cihetinden gelen adam ona bir ilaç vermişti ya. O da diyor ki bir ilaç. Ne yapacağım bu ilacı? İşte yaralarım var, ona süreceğim. Aç şunu diyor ya, neyin var senin, sağlamsın. Onu her şeyiyle aldatmaya çalışıyor. Ayyaş dediğimiz aldatıcı, şeytan gibi dessas. Bir de bakıyor ki elinde bir kağıt var. Nedir bu kağıt? Benim diyor yolculuğum var, bir bilet. Bana adam bir tanesi bilet verdi. Bu bilet, ya yırt diyor şunu, ne yapacağım şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desiseyle onu iknaya çalışır. Hatta o biçare asker, o yaralı asker, o arkasında aslan, önünde daracı, sağından solundan yaralı olan ve bir tarafa doğru yolculuğu olan asker biraz ona meyleder. Aldanır. Her insanın aldandığı gibi değil mi? Evet değerli dinleyiciler, buradaki Üstad Hazretlerinin dessasın kim olduğunu söylemek şöyle: nefsi emmare de olabilir, şeytan da olabilir. Yani insi şeytanlar olabilir. Bilisade şeytan, böyle gözükmeyen şeytan değil.
elbiseli dessas, insi, yani insanlardan da şeytanlar var. Nasıl şeytan? İnsanı kötülüğe sevk eden kimse o şeytanın vazifesini yapıyor demektir. Yani şeytan, insi şeytanlar, nefsi emmare hepsi organizeli çalışıyorlar. Yani insanları aldatmak için nefsi emmaremiz, şeytan, şeytan gibi insanlar, daha disi, böyle şeyler hep ne yapmışlar? Organize olmuşlar, organizeli bir şekilde çalışıyorlar. Yani diğer taraftan Üstad Hazretleri bizlere ders verirken kendi nefsini nazara veriyor. Bu ise çok tesirli bir tebliğ metodu değil mi? Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum diyor. Şimdi burada genel olarak dessasın kim olduğunu araştırmaktan ziyade kendi dessaslarımıza karşı uyanık olmak gerekiyor. Yani kendi dessaslarımıza karşı derken burada nefsimiz var, nefs-i emmaremiz var. Ondan sonra herkesin aldatacak şeytanlar var. İşte bu anda birden değerli dinleyiciler, sağ cihetinden şimşek gibi bir ses geliyor. Diyor ki, sakın ha o dessasa aldanma. Sakın, ey asker sen yaralısın. Senin arkanda aslan, önünde daracı ve bir tarafa doğru sen sevk gönderiliyorsun. Sakın ha. Yine o sağ taraftan gelen, herkesin iyiliğini isteyen o kişi yine mübarek böyle nur yüzlü insan diyor ki, aman ha ey asker. Yine karşısına dikiliyor, sağ cihetinden ona rahat gibi bir ses geliyor, şimşek gibi bir ses. Sakın ha, aldanma o dessasa. O dessasa de ki, o ayyaşa de ki, o serseriye de ki, eğer sende güç ve kuvvet varsa arkamdaki aslanı öldürürsen, önümdeki daracını kaldırırsan, sağ ve solumdaki yaraları, o ağır yaraları, derin yaraları iyileştirirsen, evet diyor, bak dikkat edem tekrar, o dessasa de ki diyor o zat, eğer arkamdaki aslanı öldür, kaldır, önümdeki dar ağacı da kaldır, sağ ve solumdaki yaraları da iyileştir ve gideceğim yolculuğa, tamam ben gitmiyorum, ona da bir çare bul, bulursan haydi yap, göster, görelim, gel, ondan sonra ne dersen yapacağım, içelim mi dersen içeceğim, eğlenelim mi dersen eğleneceğim, her şeyi yapacağım ama benim şartım var, arkamdaki aslanı öldüreceksin, önümdeki dar ağacını kaldıracaksın, sağ ve solumdaki yaraları iyileştireceksin ve gideceğim yolu da, tamam ben gitmiyorum, burada kalacağım, buna bir çare bulursan, gösterirsen, yaparsan, sonra gel keyif edelim, ne dersen yapalım, eğer bunları yapamıyorsan ey dessas, aldatıcı kişi, sus hey sersem, o sağ tarafından herkesin iyiliğini isten zat ne derse desin, ben onun dediğini yapacağım. Ama sen bunları kaldırırsan ben senin dediğini yapacağım. Yapamıyorsan, aslanı öldüremiyorsan, yaralarımı iyileştiremiyorsan, ondan sonra bu yolculuğuma engel olamıyorsan, sen bana bunları söyleyemezsin, sus. Öyleyse o sağ taraftan gelen o zat bana dediğini desin. Burada işte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Gençlikte güldük değil mi? Gençlikte koşardık, oynardık. Yani her şey, bazen Allah korusun nefisler ne derse onu yapan, yani gençlik döneminde Allah'a şükür yani çoklarının gençliği çok güzel geçer. İnşallah sizlerin de bizden de öyle olmuştur. Ama gençliğinde gülmüş derken her istediğini yapmış. Şimdi güldüğünü ağlayan nefsim, bil o biçare asker ise sensin, biziz, hepimiziz.
Yani dikkat edin değerli dinleyiciler. Şimdi o savaş meydanı dünya. Ve o dünyanın içinde asker olan biziz. Yaralanan asker biziz. Ve sağımızdaki solumuzdaki yara nedir biliyor musunuz? Aciziz. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Sağ tarafı öyle düşünün. Sol taraf hiçbir şey bizim değil. Hiçbir şey yani hiçbir şey bizim değil. Ceset bizim değil. Cesedin içindeki akıl, ruh, kalp yani her şey. Bütün latifeler bizim değil. Göz, kulak. Bunlar hiç bizim değil. Bizimle alakası yok. Emanet. Altıncı söze demiştik ya bunlar bir emanet. İşte o dar, ondan sonra o harp meydanı dünya. O asker biziz. Sağımızdaki yara aczimiz. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Mide, bünyemize bir mikrop girse onun o mikrobun etkisini yok edemiyoruz değil mi? Allah Cenab-ı Hak şifa vermezse. Hiçbir şey elde edemiyoruz. Midemi Cenab-ı Hak mide yaratmış. Karşısında binlerce nimetler yaratmış. O nimetleri yaratabilir miyiz? O kadar da fakiriz. Yani sağdan soldan yaralıyız. Peki nedir? O aslan ise arkada aslan var diye. Bak Allah için şöyle bir düşünün. Arkamızdaki aslan ecelimiz, ecelimiz bizi kovalıyor. Ahmet dölecek, Mehmet dölecek, siz döleceksiniz, biz döleceğiz. İşte arkamızdaki bizi kovalayan bir ecel var, ecel. Bir yerde yakalayacak bizi. Bir taraftan namaz kılarken Rabbim inşallah dua edelim. Hayır iş yaparken Cenab-ı Hak bizim ruhumuzu teslim alsın. Namaz kılarken, Kur'an okurken, cihad ederken, insanlara yardım ederken kısacası yani güzel, hayırlı iş yaparken Cenab-ı Hak ruhumuzu teslim alsın. Amin deyin inşallah. Bir de şu var. Allah korusun. Günah işlerken değil mi? Günah işlerken her türlü Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmeyen herhangi bir amel işlerken ruhumuz da teslim olabilir. Çok kötü bir durum. İşte arkamızdaki o aslan var ya bizi kovalayan eceldir. Bizi nerede yakalayacağını bilemeyiz. Bir zamanlar Müslümanlara çok böyle Müslümanlar aleyhinde konuşan, Müslümanları sevmeyen ama bizim memlekette normalde hoca derlerdi ama insanlar Müslümanları sevmezdi. Hocalık yapardı. Camide gider namaz kıldırırdı ama böyle ne bileyim Allah'a yaklaşmak isteyen, zikretmek isteyen, onun yolunda böyle takva ehli olanları sevmezdi. Biz de onu sevmezdik ayrı mesele. İyi tanıyorum. Vefatı nasıl oldu biliyor musunuz? Ölümü tuvalette olmuş. Yani tuvaletin lavaboya giriyor. Tuvalet esnasında başı tam şeye tuvaletin depesi üstü yani kafası üstü düşmüş. O şekilde vefat ediyor. Ruhunu teslim ediyor. Yani böyle ölümler de var. Bir de secdeye varıp namaz kılarken, Kur'an okurken de ölüm var. İşte aslan nerede bizi yakalarsa orada Rabbim inşallah o aslanı en hayırlı bir şekilde hayırlı işler yaparken aslana teslim olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Aslan eceldir. Dünya, o savaş meydanı dünya, asker biziz, arkamızdaki aslan ecel. Ve o dar ağacı ne biliyor musunuz? Dar ağacı, ölüm. Aslan yakaladı, dar ağacına astı, öldü. Ayrılık, dünyadan ayrılık. Yani dünyadan gitmek. Ne yapıyor? Bak, Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar düşünün. Adem Aleyhisselam da dahil bütün peygamberler 224 bin, bir rivayete göre 124 bin peygamber. Peygamberimiz, sahabeler, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Şafii, değil mi? Hanefi, İmam-ı Azam. Hepsi gitmişler. Yani o dar ağacına, tabi o dar ağacı böyle ehli iman için tenezzüh, ondan sonra böyle ne insan dar ağacında şeyde sallanır ya, salınacak da keyif eder böyle. Güzel bir şekilde ruhunu teslim etmek var. Bir de boğazı sıkılarak ruhunu teslim etmek var değil mi? İşte o dar ağacın Cenab-ı Hak bize ölümü
rahat, huzur içinde ruhunu teslim eden kullarından eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek, gülerek, karşıdaki mekanımızı, gideceğimiz yeri görerek, inşallah cenneti Cenab-ı Hak sizlere, bizlere göstersin. Gülerek, huzur içinde ruhunu teslim eden kullarından eylesin. İşte değerli dinleyiciler, tekrar ediyorum, bu hikayedeki savaş meydanı dünyamız, o asker biziz, yani hepimiziz, bütün insanlık. Sağımız solumuzdaki yaralar, aczimiz, fakrimiz, yani gücümüz hiçbir şey yetmiyor, hiçbir şey elde edemiyoruz. Arkamızda aslan varsa da eceldir, önümüzdeki dar ağacı ölümdür, kabirdir. Ve o da şey nedir değerli dinleyiciler, biliyor musunuz? Yolculuk. Çünkü bak, yolculuk, ruhlar aleminden gelmişiz anne karnına. Anne karnında 9 ay kalmışız. Bütün Cenab-ı Hak azalarımız, her şeyimizi dizmiş, her şeyi mükemmel bir şekilde göndermiş. Çocuk, çocukluktan gençlik, gençlikten ihtiyarlık, bak yolculuğumuz devam ediyor. İhtiyarlıktan sonra kabir, kabirden sonra haşir, haşirden sonra sırat, sırattan sonra mizan, mizandan sonra tekrar tartıldıktan sonra iyi veyahut da kötü, cennet ve cehenneme kadar yolculuğumuz var. Rabbim inşallah yolculuğumuzu cennette tamamlandırsın. Amin, amin, amin. Bakıyoruz değerli dinleyiciler, işte hemen o dar ağacında dedelerimiz, ninelerimiz, peygamberler, evliyalar, asfiyalar, dostlarımızın çoğu ahirete gitmişler. Mesela benim babam, Allah rahmet eylesin, 2006'da vefat eyledi. Ablam, dinleyicilerimin çoğu bilir, Bursa'da vefat eyledi. Burada Hamitler mezarlığında, yani demek istediğim, herkesin dostları, sevdikleri ne yapıyor? Çekip gidiyor. Dünya öyle bir misafirhane. Hepimiz gideceğiz. Gitmeyecek var mı? Ben gitmeyeceğim diyen var mı? Yok hocam dediğinizi işitiyorum. İşte değerli dinleyiciler, şu anda belki şu anda, bak şu anda nice insan, nice çocuklar doğdu. Belki binlerce, yüz binlerce, ama yüz binler, dünya cihetiyle düşünün, yüz binlerce de ölen var. Her gün bir kafile gelir, her gün bir kafile gider. Her an, her saniye, her dakika, her saat, her gün, her hafta, her ay, ondan sonra her sene devletler gitmiş, imparatorluklar gitmiş, değil mi? Yani her gün bir kafile, her an, her saniye, her dakika bir kafile gelir. Her an, her saniye, her dakika, her gün bir kafile gider. Gelen gider, giden gelmez. Daima dolar boşalır. Dedik ya, o iki yara, rahatsız eden yara var ya, insanın az önce söylediğim gibi aczimiz, elim, nihayetsiz bir de hiçbir şey elde edememiz, fakrımızdır. İnsan zayıftır değerli dinleyiciler. Zayıfız. Gücümüz gerçekten güçsüzüz ya. Hayır, kendi akranlarımıza karşı güçlü olabiliriz. Çocuklara karşı güçlü olabiliriz ama gerçekten zayıfız ya. Hiçbir şey, belaları def edemeyiz. Az önce bahsettik, bir insanın inşallah hastalıkları, hasta olan büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz Cenab-ı Hak acil şifalar versin. Hasta oldu mu çıkmıyor ya mübarekler, mikroplar. Çünkü gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetmiyor. Yani ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar zayıfız. İktidardan yoksunuz. İşte burada Cenab-ı Hak diyor ki, siz acizsiniz, ben ise her türlü aczinizi giderecek, her türlü ihtiyacınızı giderecek benim. La ilahe illallah deyin. Hadsiz hacata müptela ve nihayetsiz, düşmanların şerrinden sizi koruyacak benim. Her türlü ihtiyacınızı giderecek benim. Yani aczimizle Rabbimi tanıyoruz. Allahu Ekber. Fakrimizle Rabbimizi tanıyoruz, değil mi? Ne kadar büyük. Acz, yani güçsüzlük, kuvvetsizlik ve fakirlik. Allah'a karşı tabii. İnsanlara karşı fakir değiliz elhamdülillah. Her şey zıttıyla bilinir. Aczimizle aciz olmayan Allah'ı tanıyoruz. Fakrimizle
fakir olmayan, gani olan, her şeyi lehül mülk, mülk umumen onun olan yine Rabbimi tanıyoruz, idrak ediyoruz. İnsan zerreden güneşe kadar nihayetsiz ihtiyaçlara muhtaç. Ya düşünün, zerreden zerreye ihtiyacımız var. Çünkü 100 trilyon hücre var. Güneşe kadar yıldızlara, her şeye ihtiyacımız var. İnsan bu ihtiyacından dolayı fakirdir. Burada da her ihtiyacında Allah'a taattuh, Allah'ı hatırlar. Ya Rabbi, hava veren sensin. Bir karış ileride olsa onun peşinde koşacak benim. Ya Rabbi, beni onun peşinde koşturma. Yatarken de, otururken de, uyurken de o havayı bana ver Allah'ım. Lütfet, ihsan et deriz. Cenab-ı Hak suyunu çekse ne yaparız değerli dinleyiciler? Bak, barajlar biraz suyunu çekince hemen telaşlanıyoruz. %5, %10 kaldı diyoruz. Susuz kalacağımızdan korkuyoruz. Cenab-ı Hak tamamen suyu alsa ne yapacağız? İşte insan nihayetsiz acizdir. Nihayetsiz aciziz, güçsüzüz, kuvvetsiziz, fakiriz. Buna rağmen kainat bütün unsurlarla adeta insana hizmet ediyor. Bak, bakıyoruz, güneş hizmet ediyor. Her türlü nimetler, hayvanlar, insanlar birbirine, bu kadar nimetler, yeryüzü bir sofra nimet olmuş. Yani kainat bütün unsurlarla insana, bizlere hizmet ediyor. İnsanı şefkatiyle terbiye ve tedbir eden kerim bir zat var, ikram edici bir zat var. İşte insan bu aciz ve fakir penceresiyle insanlara karşı değil, ha Rabbime karşı diyoruz. Allah'ın sonsuz kudret ve zenginliğini ne yapıyoruz? Size seyrediyoruz değerli dinleyiciler, seyrediyoruz. Peki o yolculuk vardı, bir de yolculuk. Az önce bahsettim. Cennet ve cehenneme kadar bir yolculuğumuz. Diyor ki, şöyle kabul edin, Rabbimin rızası dairesinde hareket edersek, onun rızası dairesinde hareket ettiğimiz takdirde, ona inanırsak, ahirete inanırsak her şey güzel olur. Yani iman gözüyle bakıldığında eşyanın zaman içinde akıp gitmesi, yokluk ve mutlak bir ayrılık değil. O peygamberlerin vefat etmesi, gitmesi ayrılık değil, yokluk değil. Annelerimiz, babalarımızın, sevdiklerimizin gitmesi, ya kaybettik diyoruz. Haşa, öyle bir şey demeyin. Kaybettik demeyin. Biz kaybetmedik. Onlar fani dünyadan baki bir aleme gittiler. Biz de gideceğiz. Ayrılık. Yani kısa bir ayrılık. Mesela biz, memleketimiz diyelim ki Kahramanmaraş, orada annemiz var, sevdiklerimiz var, biz de burada. Ha, müsait olduğu zaman ne yaparız? Gideriz, ziyaret ederiz. Allah'ın isim ve sıfatlarının değişik ve başka hünerlerini ve nakışlarını sergilemesi için bir hareket vermesi lazım. Bu ehli imanın bakışıdır değerli dinleyiciler. Ama inkar ve küfür bu gibi manaları görmediği için kafirin nazarında, Allah'ı tanımayan bir kişinin nazarında dar ağacı nedir? Asılan zavallı ve bahtsız kimselerdir. O dar ağacı var ya, o işte yok oluyor, mahvoluyor, perişan oluyor. Öyle düşünür kafirin nazarı. Ama bizim nazarımız öyle değil. Ona nedir? Ahirete açılan bir kapıdır. Ahirete açılan bir kapıdır değerli dinleyiciler. Ama kafirlerin nazarında öyle değil. O aslanı aslan gibi parça, mesela eceli parçalayıcı olarak görür. Bir aslan gibi korkunç görür. İnsanın acizliğini, fakirliğini böyle değil. Sanki böyle derin şey, hiçbir şey yapamayacak, hiçbir şey elde edemeyecek zanneder. Ya yani onlar o şekilde. Onların bakış açısı öyle. Ama bizim bakış açımız öyle değil. Evet. Şimdi ne yapalım? Biz burada güzel bir eser dinletelim. Daha anlatacağımız 6. söz 4-5 gün sürdü. 7. söz hemen bugün bitirmeyelim. Devam edeceğiz inşallah, nasip olursa. İşte iman ehli zaman şeridine baktığında manzaraların değişmesinde zevk ve lezzet alırız. Değil mi? Ama kafir ise eşyanın kaybolmasından dolayı hep kedere kapılır. Şöyle kabul edin. Mesela
3-5 dakika ancak seyredebilir ama bir film ki 2-3 saat izlenebilir. Bunun sebebi filmde sahnelerin devamı değişmesi ve kişinin bir sahne ile ünsiyet etmemesi. Bu sırdan dolayı Allah adeta her gün bir alemi öldürür, bir alemi yaratır. Devamlı bu alemi doldurur ve boşaltır. Bu sayede Cenab-ı Hak kudretinin harikalarını, rahmetinin tecelliyatını farklı tarzlarda bize taze taze renk renk çeşit çeşit gösterir. Ehli nazara ibrete ve hayrete sevk eder. Şimdi şöyle kabul edin. Mesela ben bir diziyi, diyelim ki Kuruluş Osman Bey'de Diriliş gibi güzel şöyle diziler var. Onu ben bir kere ikinciye seyretmek istemiyorum. Yani mesela bir kere seyrettin ya, bitti ama değişik bir, hemen arkasında yeni bir yeni bölüm olursa insan seyretmeyi sever değil mi? Ama aynı şey aynı anda devamlı aynı şeyi seyretmek istemez. Cenab-ı Hak da işte devamlı bu alemi dolduruyor, boşaltıyor. Her saniye, her dakika, her gün, her hafta, her ay, her asır böyle dolduruyor, boşaltıyor. Bu sayede Cenab-ı Hak kudretinin mucizelerini, kudretinin harikalarını, rahmetinin tecelliyatını bizlere farklı tarzlarda taze taze renk renk gösteriyor ki ehli nazarı ibrete ve hayrete sevk, bizleri tefekküre sevk ediyor. İşte bu, bugünlük burada bırakalım, güzel bir eser sizlere gönderelim inşallah. Daha sonra Umre programında birlikte olacağız. Bizden, Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Hemen size söyleyelim. İnşallah nasip olursa 1 Temmuz'da 14 günlük bir umre turumuz var. Bu tura katılmak isteyen dinleyicilerimiz tabii bizleri arayabilirler. 0540 224 1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz.

Mekke'ye vardığımızda değerli dinleyiciler, inşallah tabi orada sadece Kabe'yi tavaf etmeyeceğiz. Kabe'yi tavaf devam edecek, umrelerimiz devam edecek ama ziyaret edilmesi gereken başlıca kutsal ve tarihi mekanlar da var. Mesela hac ve umre ibadetlerinin merkezini oluşturan Harem-i Şerif ve çevresini inşallah nasip olursa umreye giderseniz, gidersek hep beraber, İsmet hocam olsun, Mesut Biçim hocamız olsun da gerçekten çok güzel bir anlatımlarıyla sizleri orada o Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı anları inşallah sizlere o anı yaşatacağız. O anlar yaşatılacak inşallah. Yani Harem-i Şerif ve çevresi, mesela Mescid-i Haram ve Kabe, yani Müslümanların kıblesi ve İslam'ın en kutsal mekanı, oralar güzel bir şekilde inşallah sizlere anlatılır. İçerisinde Kabe, Makam-ı İbrahim, Safa, Merve tepeleri, Zemzem kuyusu, Hicri İsmail, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın makamı. Yani buralar hep inşallah tek tek sizlere ne yapılacak? Anlatılacak. Rüknü Yemani, Hacer-ül Esved, Müzdelife, yani buralar her şeyi güzel bir şekilde sizlere anlatmaya gayret edeceğiz inşallah nasip olursa. Diğer taraftan Mekke'ye gittiğinizde Nurdağ ve Hira Mağarası. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahyin ve oku emrinin geldiği mağara. Buralar boş geçilmeyecek, hep anlatılacak. Sevir Dağı ve Mağarası. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken Hazreti Ebu Bekir ile müşriklerden saklandığı ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mağara, Sevir Dağı ve Mağarası. İnşallah buralar şu anda önce inşaat halindeydi, Sevir Dağı. Oradaki şu anda inşaatlar bitti ama arabayla gidiliyor. Ücretli olmuş. Tabii olsa da yine gideriz Allah'ın izniyle, gidilir. Böyle taksiyle gidiliyor. Mağaranın önüne kadar varıyor. Orada 15 dakika bir zaman tanınıyor umrecilerimize, yani gidenlere. O 15 dakika içinde ziyaretini yapıp tekrar aynı arabayla dönüş oluyor. Bu şekilde bir ziyaret var ama Nurdağ öyle değil. Nurdağ'ını biz kendimiz mesela saat gündüz sıcak olduğu için 2 ile 3 arasında, saat 2'den

Orada metfun bulundu. Hazreti Hatice validemiz ve nice böyle mübarek zatlar hep orada. Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip ve dedesi Abdülmuttalip gibi önemli şahsiyetlerin mezarları burada. İşte bu cennetin muallayı da inşallah nasip olursa gittiğimizde ziyaret edeceğiz. Buralar ziyaret edilecek Mekke'de. Tekrar Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev. Zaten hep göz önünde. Ondan sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldi. Günümüzde Mekke Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi yapı. Ama özelliğinden ayrılmış, özelliğini bize göre kaybetmemiş ama onlar kaybetmeye çalışıyorlar. Kaybolmayacak. Onlar o ev iki cihal güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ev olduğu için biz onu unutamayız. Unutmamız mümkün mü değil mi? İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyaya geldi. Günümüzde yani şu anda orada gittiğinizde kütüphane olarak göreceksiniz. Şimdiden bilginiz olsun değerli dinleyiciler. Diğer taraftan cin mescidi. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı dinleyip Müslüman olduğu ve biat ettiği yer. Orada inşallah gideceğiz, göreceğiz hep beraber cin mescidini. İşte bu şekilde bir Mekke'de ziyaretlerimiz olacak.

Diğer taraftan mesela şimdi hacılarımız orada. Elhamdülillah Rabbim inşallah hacılarımızın hacılıklarını kabul eylesin. İbadetlerini kabul eylesin. Arafat ve Cebel-i Rahme dediğimiz hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı yer Arafat. Orada gideceğiz inşallah. Rahmet Dağı'da bu alanda yani hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı yer. Haşir meydanını andırıyor. Cebel-i Rahme. İnşallah burayla da nasip olursa güzel bir şekilde ziyaret edip oraları ziyaret edeceğiz. Tekrar Mina ve Müzdelife, şeytan taşlama ibadetlerinin gerçekleştirildiği ve hacıların vakfe öncesi sonrası konakladığı bölgeler buralar. Buralar da ziyaret edilecek. Diğer taraftan İsmail Aleyhisselam'ın Mina ve Müzdelife Nur Dağı'na giderken işte Cemarat'a yaklaşmadan, o büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan daha yaklaşmadan giderken sol tarafta bir dağın eteğinde İsmail Aleyhisselam'ın kurban edildiği, yani orada da göstereceğiz nasip olursa inşallah. İşte böyle bir Mekke'de gezilerimiz olacak değerli dinleyiciler. Şimdi ilk Sevir Mağarası'ndan başlayacağız. Yani Sevir Mağarası biliyorsunuz iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Hazreti Ebubekir ile birlikte müşriklerden gizlendikleri ve 3 gün süreyle kaldıkları mağaraya Sevir Mağarası. Sevir Dağı Mekke'nin hemen 5 kilometre uzaklığında, ilk ziyaretimiz oraya olacak inşallah. Yani Sevir birçok tepeden oluşan bir dağ. Bu dağda pek çok irili ufaklı mağaralar var. Bu mağaralardan dağın değişik yerlerine dağılmış. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hicret sırasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile birlikte sığındıkları mağaranın bazı özellikleri var. Şöyle ki, öncelikle gizlenmeye elverişli olup, yani kayadan yontularak yapılmış bir mağarayı andırır sanki. Gittiğimizde inşallah göreceksiniz. Ön ve arkasında delikler var. Bunlar mağaranın alt kısmında. Bu sebeple mağaraya sürünerek veya eğilerek girmek mümkün. Mağaranın çevresinde dışarıda dolaşan kimsenin içeriye girip görebileceği başka delikler yok. Yani mağara içinde bulunanlar dışarıda dolaşanların ayaklarını görebilir. Fakat dışarıda olanlar mağara içindekileri göremezler. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. Zaten içeride Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, telaşlanıyor. Ya Resulallah geldiler, görecekler bizi gibi. Şimdi mağara içinde bulunanlar dışarıda dolaşanların ayaklarını görüyorlar ya, fakat dışarıda olanlar mağara içindekileri göremiyorlar. Cenab-ı Hak öyle bir hususiyet yaratmış. Yani görebilmeleri için eğilip başlarını ayaklarının hizasına getirmeleri gerekir.

Diğer taraftan hicret esnasında Sevir mağarasında gizlenmenin bir başka avantajı daha var. Hemen dağın eteğinde Amir bin Hüheyre'nin, yani koyunları otlattığı ve geceleri sütünü iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir'e ikram edeceği bir otlak vardı. Bu iki dostu bu mağaraya getiren olayları ve mağarada yaşadıkları anları kısaca şöyle değinmek istiyorum. Tabi bunu anlatırken değerli dinleyiciler, Sevir Dağı karşımızda. Bizler otobüsten indik, toplanıyoruz bir tarafa, Sevir Dağı'nı karşımıza alıyoruz ve orada anlatırken daha böyle feyizli oluyor, daha gözyaşlarıyla anlatılıyor. Yani anlatırken gözyaşlarını tutamayan umrecilerimiz, hepimiz öyle. Yani müşriklerin bitmez tükenmez baskı ve işkenceler üzerine iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman müşrikler gerçekten bitmez tükenmez bir baskı ve işkence, zulüm yapmışlar. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye kalkmışlar. İşte Müslümanlara İslam için uygun bir ortam olan Medine'ye hicret etmelerini Cenab-ı Hak emrediyor. Yani bu emir üzerine hicret başlıyor. Rabbim emrediyor, şey yapacaksın, hicret edeceksin ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Hemen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her zaman normalde akşamlara doğru gidermiş. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh evine öğle sıcağında böyle başını kapatmış, sıcaktan kendini koruyarak. Tabii ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh evine gidiyor. Ya Ebu Bekir, bize diyor hicret gözüktü. Bize emir geldi. Hicret başladı. Yani Medine'ye hicret etmemiz emredildi. Bu emir üzerine hicret başladı diyor Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ya Resulallah biz de var mıyız gibi. Tabii ki diyor ya Ebu Bekir, yani beraber gideceğiz. Buna sebep Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın da hicret edip Medine'de bir güç ve merkez oluşturmak korkusuydu. Yani bir şeylerin bu. Kureyşler bu durumdan son derece rahatsız olurlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh çağırıyor, diyor benim yatağımda yatacaksın. Ondan sonra biz gideceğiz. Sen emanetler var, bu emanetleri tabii tekrar sahiplerine tek tek vereceksin. Kureyş korkmakta haklı. O zaman yani Hazreti Muhammed bu şekliyle güç kuvvet oluşturacak ve bizim karşımıza çıkacak ki haklılar. Medine Mekke ile Şam yolu üzerine bulunuyor. Bu da Mekke'nin iktisadi durumunu tehlikeye düşürmeye yeterliydi. O halde putları ve ticari faaliyetler için önemli bir tehlike olan bu İslam dini daha şimdiden ortadan kaldırılmalıydı onlara göre. İslam kalkması gerekir. Niye? Bize her türlü zarar verecek. Putlarımıza zarar verecek. Ekonomimize zarar verecek. Böyle kendilerine göre bir düşünce. Öyleyse bu İslam dini şimdiden kalkmalı. Öyleyse başta kimi? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam öldürmeliyiz gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Bir araya gelirler. Bu hususta Kur'an şöyle denir. Ey Muhammed, hatırla. Bir zaman kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut sürüp çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Enfal suresine geçer. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarıyordu. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Kureyş ayette belirtilen hapis, sürgün ve öldürme yollarından en kötüsünü yürürlüğe koydular. Ne yaptılar? Ne bunu sürgün edelim, ne bir hapsedelim, bunu öldürelim. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye karar veriyorlar. Bütün kabilelerden kuvvetli gençlerin seçilerek bir çete oluşturuyorlar değerli dinleyiciler. Ve her kabileden böyle kuvvetli gençleri seçiyorlar. Gözü, yani o zaman gözü dönmüş deniliyor ya. Çete oluşturuyorlar kısacası. İşte bu yolu benimsiyor. Yani her ki ne yapacaklar? Her kabileden bir tane
olacak, kimin öldürdüğü, yani kim vurduya gitmesin manasında atasözünde öyle, kim vurdu, yani kim öldürdü. Her kabileden böyle kuvvetli gençleri seçerek bir çete oluştururlar ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürmek kastıyla bu şekilde bir hareket ediyorlar. Nihayet Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın evinde olduğu bir gece saldırıya geçecek. Allah müşriklerin toplantısını ve aldıkları kararı Peygamberimize bildiriyor. Peygamberimiz tabi boş değil. Onun yaratan, yoktan var eden, onu peygamber olarak gönderen biri var. Allah müşriklerin toplantısını ve aldıkları kararı elçisine bildirir. Ve değerli dinleyiciler, Medine'ye hicret emrini verir. Hazreti Ebu Bekir'i haberdar eder Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O da yol hazırlıklarına başlarlar böylece. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam akşam olunca müşriklerin yatakta kendisinin yattığını zannetmesi için ne yapıyor? Bir süre oyalanmalar için Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe'yi yatağına yatırıyor. Ve çıkarken de, evden çıkarken de eline aldığı bir avuç toprağı o gençlerin, o suikastçilerin, o çetelerin, bir araya gelen o çetelerin üzerine saçıyor. Yani önlerini ve arkalarına set çekmişizdir. Yasin suresinde geçer. Gözlerini perdelediğimizden artık görmezler. Cenab-ı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu ve yatağına yatırıyor ve bir avuç toprağı da onların toprağı, yani suikastçıların üzerine, yüzlerine serpiyor. Hiç kimse görmedi. Görmeden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o evden çıkıyor. Ama müşrikler de şu, yani bir an girdiler, bastılar, onlar o şekil bir kendilerine göre adetleri varmış. Yani yatakta öldürülmez, çıkarken suikasta uğradı, çıkarken öldürmeyi düşünüyorlar. Bekliyorlar, acaba Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ne zaman çıkacak? Çıkan yok. Sabah oluyor, ortalık aydınlanıyor. Ondan sonra bakıyorlar ki, bir girelim bakalım kim? İçeri bir giriyorlar, bakıyorlar ki Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yatağında yatıyor. Evet, sonunda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Sevr Dağı'na doğru yola koyulurlar. Hazreti Ebu Bekir'in evine geliyor, beraberce Mekke'yi terk edip Sevr Dağı'na doğru, işte anlattığımız bu Sevr Dağı'na gidiyorlar. İlkin Hazreti Ebu Bekir zararlı hayvan olup olmadığını araştırmak ve içerisini temizlemek için mağaraya girer. Tedbir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam beraber Sevr Dağı, çünkü yılanlar var, akrepler var, zararlı haşeratı, muzdurlar var. Onlardan temizlemek için önce Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zararlı hayvan olup olmadığını araştırmak için içeri giriyor. Mağarayı tertemiz, pırıl pırıl yaptıktan sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam içeri davet eder. Hazreti Ebu Bekir mağaraya girince orada gördüğü delikleri yılan ve bu gibi şeylerden, yani hayvanların girmesine engel olabilmek için üzerindeki örtüyü yırtarak deliklere tıkar. Acayip bir şey değil mi? Ne kadar üzerinde ne varsa çıkarıyor, yırtıyor, delikleri tek tek tek kapatıyor. Sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam içeri çağırıyor değerli dinleyiciler. Ancak delikleri kapamada kullandığı bez son deliği kapatmaya yetmiyor. Yetmiyor, bitti. Ne yapacak? Bezle kapatamazsa ayağıyla kapatması gerekiyor. O deliği de ayak topuğuyla kapamış. Gerçekten bu delikten gelen bir yılan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı acı bir biçimde ısırmış. Hazreti Peygamber son derece yorgun olduğu için iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın tabi dizine yatıyor. Uyuyakalmış. Son derece yorgun olma sebebiyle işte dostunun dünyada ve ahirette hem kayınpeder hem de arkadaş hem de her şeyi sırdaşı onun dizine başını koyarak dayayarak uyuyakalmış Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam.
Hazreti Ebubekir topuğunda hissettiği acıya rağmen hiç kımıldamıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı rahatsız ederim, uyandırırım düşüncesiyle yılanın sokmasına rağmen hiç kımıldamıyor. Kendi vücudunu böyle hareket ettirmiyor. Fakat çektiği acı gözlerinden yaşların boşalmasına yol açıyor. Acı, acayip bir yılan acayip şekilde ısırmış. Acı, bir acı var. Ama dizinde de iki cihan güneşi var aleyhissalatü vesselam. Onu rahatsız etmek istemiyor. Ama gözlerinden yaşlar boşanıyor. Gözlerinden yaşların boşalmasına Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki cihan güneşi. Tabi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın gözünden yaşlar damlayınca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın yanağına damlıyor. Yanağına damlayınca hemen uyanıyor iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Durumu öğreniyor. Ya Ebu Bekir, senin bu halin ne? Neden bu kadar gözyaşların? Ne oldu sana? Ey söylesene ya Ebu Bekir. Ya Resulallah hiç sorma. Bütün delikleri bezlerle kapatmıştım ama tek bir delik kaldı, onu da ayağımla kapatayım dedim ama bir yılan beni çok acı bir şekilde ısırdı. Çok rahatsız oldum. Neden beni uyandırmadın? Rahatsız etmek istemedim ya Resulallah. Rahatsız etmek istemedim. Çünkü sen yorgundun. İstirahat etmen gerekirdi. Uyuman gerekirdi. Ben ona sabrettim ya Resulallah. Sabrettim.

0: Durumu öğrenen iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her şey mükemmel. Eline taşlar asa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Hudeybiye'de susuz bir kuyuda ordu susuz kaldığında, on parmağın onunda çeşme gibi su akıtan iki cihan güneşi ellerinden sular akıyor. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir mucizesi de kendi tükrüğünü ilaç olarak ısırılan yere sürüyor. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o tükrüğü büyük bir ilaç oluyor, fayda veriyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın acısını dindiriyor. Tamamen iyileşmiş. İşte bu mağaradayken bir örümcek geliyor tekrar, değerli dinleyiciler. Biz burada kalalım, bugünlük bu kadar diyelim. Yarın inşallah yine Sevir Dağı'nda ve olayları, Sevir Dağı'nı güzel bir şekilde sizlere anlatmaya gayret edelim değerli dinleyiciler. Yani tükrünü sürüyor ve şifaya buluyor. Burada bırakalım. Yarın tekrar aynı yerden devam edelim nasip olursa. Sevr Dağı'nı anlatacağız. Arafat'ı anlatacağız. Mina Müzdelife'yi anlatacağız. Hira Dağı'nı anlatacağız. Nur Dağı'nı anlatacağız nasip olursa. Şimdi burada güzel bir şekilde, ya biz bunu bir de yerinde dinleyeceksiniz. İsmet Hocam'ın anlatımıyla, Mesut Biçim Hocamızın anlatımıyla inşallah. Biz de burada anlatacağız. Yani güzel bir şekilde harmanlanacak bu bilgiler. Çok harika bir şekilde bir umremiz olacak. Umre yapmış olacağız değerli dinleyiciler. Nasip olursa inşallah. Tekrar ediyorum. 1 Temmuz'da 14 günlük umre turumuz var. Bu tura katılmak isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler, yazılsınlar. 0540-224-1073 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bu umrede İsmet Hocamız, Mesut Biçim Hocamız inşallah sizlere eşlik edecek. Yani kalabalık olursanız bizler de gideceğiz. Hep beraber güzel bir umre yaparız inşallah nasip olursa. Evet, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın tükrüğü ilaç oluyor. İlaç olarak ısırılan yere sürdüğünde hiç ayağında bir ağrısızlık kalmıyor ve tamamen iyileşiyor. Rabbim inşallah maddi ve manevi bir şekilde bizim de iyileşmemizi Cenab-ı Hak nasip eylesin.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerü'l-Esved'e yüz sürmeyi. Kana kana zemzem

geçmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Evet değerli dinleyiciler, erken kayıtlar başladı. Bu şeyi fırsatı kaçırmayın inşallah kısa bir zamanda. Böyle güzel bir şekilde, her toplu bir şekilde, gruplar halinde gideriz. Rabbim inşallah şimdiden umrenizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin güzel bir eserle. Bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Nida. Radyo Nida. Nida.
8: Kutsal emanetler Bursa'da ziyarete açıldı.
0: Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Reklamları dinlediniz.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540-224-1073, 0540-224-1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Nida Radyo Nida.
4: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası

Bir günde ağzından kaç kelime döküldüğünü hiç düşündün mü? Binlerce. Ve bu kelimelerin her biri ya kalpler arasında sarsılmaz köprüler inşa edecek ya da aşılmaz duvarlar örecek güce sahiptir. Ya bir yaraya merhem olacaklar ya da bir ömür boyu sızlayacak bir iz bırakacaklar. Bugün yeri göğü yaratan Yüce Allah'ın kelamında ve tasavvuf ehlinin üzerine titrediği Muhyiddin İbni Arabi gibi büyük ariflerin eserlerinde derinlemesine işlediği çok mühim bir sırdan bahsedeceğiz. Dilinin gücünden. Herkesin konuşmak, fikrini beyan etmek, her duygusunu ortaya dökmek için adeta yarışa girdiği bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya, içimizden geçen her şeyi bir an bile düşünmeden dünyayla paylaşmamız için bizi sürekli kışkırtıyor. Peki sükutun sahip olabileceğin en büyük manevi zırh olduğunu, dilini tutmanın bir zayıflık değil, aksine ilahi bir bilgelik ve derinlik olduğunu hiç düşündün mü? Büyüklerimiz, insanın selametinin dilini tutmasında gizli olduğunu söylerler. Senin ağzından çıkan sözler, havaya karışıp kaybolan basit ses titreşimleri değildir. Onlar, ruhlar alemine ektiğin, ya hayat ve bereket, ya da yıkım ve kasavet biçeceğin manevi tohumlardır. O kelimeler, ya akıllıca yatırım yapacağın, ya da bir anlık öfkeyle israf edeceğin ahiret hazineleridir. İbn Arabi Hazretleri, insanın her bir nefesinin Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olduğunu söyler. Konuşmak, o ilahi nefesi şekillendirmektir. Peygamber Efendimiz, ya hayır konuşmayı ya da susmayı öğütleyerek bize kelimelerin ne zaman şifa, sükutun ne zaman bin kelimeden daha güçlü bir kalkan olduğunu hayatıyla göstermiştir. Bu derin manevi yolculuğa çıkmadan önce, niyetini mühürlemek için yorumlara, ilahi sükutun gücünü keşfetmeye hazırım yazarak bu adımı taçlandırabilirsin. Bu beyanın iletişiminde, insanlarla olan bağlarında ve Yaradan ile olan yakınlığında köklü bir dönüşümün ilk adımı olsun. Şimdi gelelim bu sırrın ilk hakikatine. Ağzından dökülen manevi mücevherlere, dudaklarının arasından çıkan her kelimenin manevi alemde bir ağırlığı vardır. Bir an için dudaklarının ardında gizli bir hazine sandığı olduğunu ve konuştuğun her an görünmez aleme kıymetli cevherler saçtığını hayal et. Bu cevherlerin kimisi huzur, muhabbet ve şefkat satın alır. Kimisi ise ne yazık ki geri dönüşü olmayan kırgınlıklar, derin acılar ve onarılmaz mesafeler yaratır. Sadece bugün etrafına kaç tane manevi mücevher dağıttın? Kaç tanesi bir gönlü abad etmek için kullanıldı ve kaç tanesi bir kalbi viran etmek için hoyratça harcandı? Bu sözler asla seni yargılamak veya kalbine ağır bir suçluluk yükü bindirmek için değil. İçinde unuttuğun o muazzam ilahi potansiyeli, kelimelerinin o manevi inşa ve tecelli gücünü sana hatırlatmak için söyleniyor. Tasavvuf ehli, dilin sadece bedensel bir uzuv olmadığını öğütler. O, ruhunun dünyaya açılan kapısıdır. Oradan ya nur yayılır ya da karanlık. Gönül ehlinin dediği gibi, dilini tutan, ruhunu daralma ve sıkıntılardan korur. Belki bunu kendi hayatında acı bir şekilde tecrübe ettin. Düşünmeden ağzından kaçan bir lafın evinin huzurunu nasıl kaçırdığını, sivri bir eleştirinin yıllara dayanan bir dostluğu nasıl bıçak gibi kestiğini, gafletle yapılan bir gıybetin günlerce kalbine nasıl bir ağırlık ve nedamet çökerttiğini hatırlarsın. Ve o sözler bir kez ağızdan çıktıktan sonra ne kadar pişman olursan ol, onları geri almak artık imkansızdır. Çünkü söz yaydan çıkmış bir ok gibidir. Havayı yarar ve nereye saplanacağını her zaman kontrol edemezsin. Gürültünün her yeri sardığı, herkesin her konuda bir fikrinin olduğu, düşünmeden konuşmanın ve vicdan süzgecinden geçirmeden eleştirmenin norm haline geldiği bu dünyada,
İslam ahlakı seni kaybedilmiş bir hazineyi, ilahi sükutu geri almaya davet ediyor. Bu sükut korkaklık değildir, edeptir. Bu sükut bir yenilgi değil, ruhun korunmasıdır. Bu sükut içi boş bir sessizlik değil, tek bir hece bile etmeden önce kalbindeki ilahi fısıltıyı duyabilmek için açtığın manevi bir alandır. Ey yolcu! İnsan bazen kendine dürüstçe sormalıdır. Acaba bugün kaç kez kalbimizin derinliklerindeki vicdana danışmadan konuştuk? Kaç kez kelimelerimiz bir alev gibi dudaklarımızdan fırlayıp, en sevdiklerimizin kalbinde derin ve sızlayan yaralar açtı? Bu içsel mücadelede yalnız değilsin. Hepimiz kendi dilimizin açtığı yaraların izlerini taşıyoruz. Ama Rahman olan Allah seni vicdan azabıyla baş başa bırakmaz. Seni ayağa kaldırmak için elinden tutar. İbn Arabi'nin de işaret ettiği gibi, hakikat kelamla giyinip bize kendini gösterir. Peygamberimizin ahlakına bak. O asla gereksiz yere konuşmaz, hiçbir sözü israf etmezdi.

aynı zamanda bu irfan sana ne zaman susman gerektiğini de öğretmek istiyor. Çünkü sükût en değerli altınlarını dünyanın gürültüsünde kaybolmaktan koruyan sağlam bir hazine sandığıdır. Belki içinden ben içi dışı bir dobra bir insanım. Huyum bu, değişemem diyorsun. Ama kalpleri evirip çeviren Allah senin dilini de nuruyla yıkayabilir. Belki çok kalp kırdım, artık dönüş yok diye düşünüyorsun. Ölü toprakları baharla dirilten Allah, senin keskin sözlerinle kuruyan ilişkilerini de yeniden yeşertebilir. Ve belki yalnızlığın içinde artık kimsenin sözlerine inanmadığını hissediyorsun. Unutma ki, ilahi nur dilini dönüştürdüğünde, etrafına yaydığın o güven veren ışık da tamamen değişir. Bugün sana yeni bir kapı açılıyor. Hayat veren kelimeler, konuşmak için her yeni gün taze bir başlangıçtır. Şu an kelimelerin asıl sahibi olan Rabbimize yönelerek, küçük ama derin bir manevi niyet tazeleyelim. Elini kalbinin üzerine koy ve içinden sessizce şöyle dua et. Ya Rabbi, sözlerimi kendi nurunla yıka. Dilime sahip çıkmam için bana irade ver. Ey kalplerin sahibi, dudaklarımdan dökülen her kelime senin rızana uygun olsun ve etrafıma şefkat yaysın. Bu duanın gerçek bir dönüşüm kapısı açtığını hisset. Şimdi derin bir nefes al ve ilahi huzurun kalbine dolmasına izin ver. Çünkü sen dilinin kontrolünü Allah'ın rızasına teslim ettiğinde o seni hayırlı bir kadere ve güzel bir akıbete sevk eder. Sözlerinde neyi güzelleştirirsen geleceğinde de onu bulursun. İkinci büyük sırrımız seni koruyan manevi tedbir ve basirettir. Zorlu bir mücadeleye hazırlanan dirayetli bir komutan hayal et. Düşmanları onun her adımını izliyor, saldırmak için en ufak bir hatasını gözlüyor. Sence o komutan savaşa girmeden önce stratejisini ulu orta ifşa eder mi? Ne yapacağını düşmanlarına anlatır mı? Elbette hayır. Sükûnetini korur, durumu analiz eder, içinden duasını eder ve derin bir bilgelikle hareket eder. İşte dilini tutmanın, sırrını saklamanın kıymetini anlayan inanan insan da tıpkı bu komutan gibidir. Ağzından çıkan sözler manevi alemdeki hamlelerindir. Her biri seni ya zafere yaklaştırır ya da seni beklenmedik bir yenilginin kucağına iter. Arifler der ki, akıllı insan ilmini ve sırrını saklar, gaflete düşen kişi ise içindekini hemen etrafa yayar. Bu aslında ilahi bilgeliğin bize olan şefkatli bir uyarısıdır. Çok konuştuğumuzda, henüz olgunlaşmamış planlarımızı yanlış insanlara anlattığımızda, kalbimizdeki en taze hayalleri zamanından önce ortaya döktüğümüzde sadece iç huzurumuzu kaybetmekle kalmayız. Aynı zamanda nefsin, hasetin ve kem gözlerin içeri girmesi için kapıyı ardına kadar açmış oluruz. Bir projeyi büyük bir heyecanla birilerine anlattıktan hemen sonra işlerin aniden ters gitmeye başladığını kaç kez hissettin? En derin sırlarını, en saf niyetlerini paylaştığın birinin seni acımasızca eleştirip hevesini kırdığı kaç olay yaşadın? Bunlar tesadüf değildi. Bu dilindeki basiret eksikliğiydi. Sosyal medyaya bir bak. İnsanlar stratejilerini, planlarını, arzularını, zaaflarını tüm dünyaya ilan ediyorlar ve sonra hasetle karşılaştıklarında, fikirleri çalındığında veya alay konusu olduklarında derin acılar çekiyorlar. Her şey dünyaya duyurulmak için değildir. Allah kalbine koyduğu o değerli tohumları korumanı istiyor. Bazen sükût, görünen ve görünmeyen tüm saldırılara, kem gözlere karşı en güçlü zırhındır. Çünkü kötü niyet ve haset, bilmediği ve göremediği şeye zarar veremez. İbn Arabi'nin o derin kavrayışıyla

düşündüğümüzde, hakikati ehli olmayandan saklamak bir cimrilik değil, hakikatin izzetini korumaktır. Sırrını saklamak da böyledir. Bir insan her şeyi bilmese bile sussa, o an için bilge zannedilir, düşünebiliyor musun? Sadece ağzını kapalı tutmak bile insanların gözündeki vakarını ve saygınlığını artırabilir. Bir insan çok şey bilmeyebilir ama konuşmadan önce dinlerse, yorum yapmadan önce düşünürse, kendini açmadan önce doğru zamanı beklerse, çevresinde derin bir saygı uyandırır. Oysa nefsinin rüzgarına kapılan kişi filtresizce konuşur, her şeyi ortaya döker ve sonra kendi yersiz sözlerinin esiri olup pişmanlık çeker. Ey yolcu! Bunu anlamak, insanlara paranoyakça güvensizlik duymak demek değildir. Bu, ilahi bilgeliğe boyun eğmektir. Hazreti Yusuf'u düşün. Allah ona muazzam rüyalar göstermişti ama o henüz çocuk aklıyla bu rüyaları kardeşlerine heyecanla anlattığında karşılığında haset, ihanet ve kuyuya atılma acısı buldu. Elbette Allah her şeyi hayra çevirdi ama babası Yakup aleyhisselamın rüyasını kardeşlerine anlatmama uyarısı aslında bizlere sırrımızı ehline saklamamız gerektiğine dair muazzam bir ilahi dersti. Konuşmanın bir zamanı olduğu gibi susmanın da bir zamanı vardır. Manevi olgunluk hangisinin hangi zamanda yapılması gerektiğini ayırt edebilmekte gizlidir. Duyguların seni tepki vermeye zorladığında dur. Bir şeyi hemen paylaşma dürtüsü hissettiğinde kendine sor. Bu ilahi rızaya uygun bir an mı? Bu söz meyve mi verecek yoksa Allah'ın kalbimde yeşerttiği bir hayrı tehlikeye mi atacak? En derin hayallerini anlatmak üzereyken onları önce seni her daim duyan ve kollayan Yaradan'a teslim et. Eğer uygulanabilir bir rehbere ihtiyacın varsa şu alışkanlığı manevi bir silah olarak kuşan. Fazla konuşma dürtüsü geldiğinde 10 saniyelik bir duraklama yap ve içinden şu duayı et. Ya Rabbi, bu söz gerçekten gerekli mi? Bu küçücük eylem ilişkilerini kurtarabilir, projelerini nazardan koruyabilir ve seni büyük pişmanlıklardan esirgeyebilir. Allah'ın inayeti, dilini terbiye etmen için sana daima açıktır. Bunu sadece kendi iradenle yapmaya çalışma, ağzından çıkacak her kararda kalbini ona bağla. Belki kendine, ama ben içinden geldiği gibi konuşan dürüst biriyim, huyum bu, değişemem diyorsun. Oysa irade ve nefs tezkiyesi manevi yolculuğun meyvesidir. Tasavvuf yolu olduğumuz yerde saymamamızı öğütler. İletişimimizin de ilahi ahlakı yansıtması umulur. Hiçbir kamil insan gayesiz yere tek kelime etmemiştir. Söyledikleri her söz hayata can vermiştir. Eğer susarsam beni ezerler, hakkımı yerler diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Az konuşmak seni daha güçlü, daha stratejik ve daha bilge yapar. İlahi bir vakarla konuşacağın o en doğru, en keskin anı seçmeni sağlar. Bir savaşçı zamanından önce sustuğu için kaybetmez, planını hazır olmadan ifşa ettiği için kaybeder. Allah senin geleceğini özenle hazırlıyor ve bu hazırlığın bir parçası da sana dilini korumayı öğretmektir. Onun senin için hazırladığı şeyler, zamanı gelip parlamadan önce dünyanın gürültüsüne ve eleştirisine maruz kalamayacak kadar değerlidir. Üçüncü adımda, kelimelerin o görünmez zincirini anlamamız gerekir. Dudaklarından dökülen her kelime, durgun bir göle atılan bir taş gibidir. Belki sen o taşın sadece suya değip hemen gözden kaybolduğunu sanıyorsun, ama ferasetle bakarsan, suyun yüzeyindeki o halkaların nasıl büyüdüğünü, uzaklara yayıldığını ve senin aklına bile gelmeyen kıyılara nasıl vurduğunu görürsün. Kelimelerimiz de tam olarak böyledir. Söylendikleri anın çok ötesine geçen,
ve zamanın içinde yankılanan sonuçlar doğururlar. İşte bu yüzden büyüklerimiz uyarır. Dilini tutan selamet bulur, sözünü israf edense felaketi üzerine çeker. Ne kadar sarsıcı ama ne kadar gerekli bir uyarı. Çünkü çoğu zaman kendi ellerimizle kopardığımız fırtınaların bedelini asla söylemememiz gereken sözler yüzünden öderiz. Bir an için geçmişi düşünelim. Hayatımızda kaç kapı şefkatli ve nazik bir sözün sayesinde açıldı ve kaç kapı anlık bir öfkeyle söylenen düşüncesiz bir laf yüzünden sonsuza dek yüzüne kapandı. Tek bir cümle bir insanda dağlar gibi bir güven inşa edebilir ya da kalbine zehirli bir şüphe tohumu ekebilir. Ağzından çıkan bir yorum bir yuvayı birbirine kenetleyebilir ya da onu paramparça edebilir. Sevgiden yoksun, iğneleyici bir eleştiri, Allah'ın birinin kalbinde yaktığı umut ateşini bir anda söndürebilir. Dilinin gücünü asla ama asla hafife alma. Senin kelimelerin, Allah'ın izniyle fırsatları, ilişkileri ve yolları açan veya kilitleyen birer vesiledir. Dilin sebep olduğu o felaket, her zaman anında çakan bir şimşek gibi gelmez. Bazen yavaştır, sessizdir. Tıpkı devasa bir kayayı damla damla eriten suyun sabrı gibi. Bir gün can yakan bir şey söyleriz. Hiçbir şey olmamış gibi görünür. Tekrar ederiz. Hala her şey yolunda gibidir. Ama biz farkında olmadan o her sert kelimeyle, her tekrarlanan şikayetle, tutulmayan her sözle aradaki güven yavaş yavaş aşınır. Huzur solar ve bir gün patlamaya hazır kırgınlıklar birikmeye başlar. Nihayet fırtına koptuğunda ne oldu birdenbire diye şaşırırız. Oysa manevi kanunlar bizi başından beri uyarmıştır. Diline hakim olmak, hayatına hakim olmaktır. Şimdi bir saniyeliğine gözlerini kapat ve düşünmeden nefsine yenilip konuştuğun o anlardan birini hatırla. Ailende, iş yerinde, dost meclisinde ya da sosyal medyada. O sözler ağzından çıktıktan sonra içinde hissettiğin o soğukluğu, o ağırlığı hatırla. O kelimeleri havada yakalayıp yutmak, hiç söylememiş olmayı kaç kez istedin. Ama artık çok geçti. Çünkü göle atılan taş misali, kelimeler de geri alınamaz. Sadece kırdığımız yeri sarması için Allah'tan merhamet ve aynı hatayı tekrarlamamak için şuur ihsan etmesini dileyebiliriz. Ancak bu gerçeklik seni umutsuzluğa düşürmesin. Şunu kalbine yaz. Kelimelerin nasıl yıkıcı bir gücü varsa, aynı derecede onarıcı, şifa verici bir gücü de vardır. Dudaklarından dökülen her hayır dua, senin ve sevdiklerinin etrafına manevi bir koruma kalkanı örer. İçten gelen her beni affet sözü, birbirinden uzaklaşmış iki kalp arasında yepyeni ve sağlam bir köprü inşa eder. Her seni seviyorum, her sana inanıyorum, her Allah'ın senin için güzel bir planı var cümlesi, kopmak üzere olan fırtınaları dindirebilir. Eğer sözlerimiz suyun üzerindeki halkalar gibi yayılıyorsa, bırak o halkalar gözümüzün göremeyeceği yerlere kadar ulaşan hayat ve sevgi dalgaları olsun. Yaradan'ın kelamı nasıl boş yere inmemişse ve bir hakikati var ediyorsa, biz neden kendi sözlerimizin de onun rızasına uygun olmasını dilemeyelim? Neden içimizdeki ilahi nuru ağzımızın bekçisi yapmayalım? Bunu özellikle sinirlerin gerildiği, öfkenin kabardığı anlarda yapabiliriz. Sana son derece basit ama ruhunu derinden dönüştürecek bir uygulama tavsiye edeyim. Tefekkür molası. Öfkeyle karşılık vermek üzereyken ya da aklına gelen o ilk zehirli lafı söylemek üzereyken aniden dur. Kalbinin derinliklerine doğru 3 kez derin nefes al. Ve içinden de ki, Allah'ım, dilimi sen yönlendir. 3 nefeslik bu kısacık duraklama,
koca koca kavgaları, yıllar sürecek küslükleri ve derin yaraları önleyebilir. Barış tohumları ekmekle ortalığı ateşe vermek arasındaki, Allah'ı hoşnut etmekle kalpleri kırmak arasındaki o ince çizgi, o duraklamadır. Canım kardeşim, insanlık hali, hepimiz geçmişte karşımızdakini paramparça eden sözler sarf ettik. Hepimizin af dilemesi gereken yerler var. Ve belki de geri alamayacağın o sözlerin vicdan azabını hala taşıyorsun. İşte bu idrak anında kalbimize şu nida yankılanır. Artık o göle yeni taşlar atmaya başla. İyilik taşları, merhamet taşları, dua taşları. Önceden duvarların olduğu yerlere sevgi köprüleri kuran taşlar. Gelecek nesillere kadar ulaşacak şefkat dalgaları yayan taşlar. Bugünkü sözün sade ama çok derin olsun. Her sohbetinde, her mesajında, her yorumunda o tefekkür molasını yap. Üç derin nefes, içsel sessiz bir yakarış ve ancak içindeki ilahi muhabbetten doğan bir kelime. Çünkü dilini korumak, hayatını korumaksa, sözlerine özen göstermek aslında geleceğini, ahiretini inşa etmektir. Konuştuklarının nasıl bir zincirleme tepki yarattığını anladığına göre, bir sonraki adımda kelimelerinin sadece dalga yaymakla kalmayıp, senin ve seni dinleyenlerin içinde nasıl ihya edici ya da yıkıcı tohumlar yeşerttiğini keşfedeceğiz. Hazırlan, çünkü en güzeli daha yeni başlıyor. Dördüncü manevi durak. Kelimelerinle hayır ve umut ekmek. Her sabah gözlerini açtığında avuçlarımıza manevi tohumlarla dolu bir heybe bırakılır. Bu tohumların bazıları rahmet ve diriliş tohumlarıdır. Sevgi, cesaret, hakikat, iman bu, şefkat sözleridir. Diğerleri ise yıkım tohumlarıdır. Eleştiri, şikayet, hakaret, ümitsizlik, gıybet ve yalan sözleridir. Girdiğin her sohbet, ayak bastığın bir tarladır. Yolununun kesiştiği her insan, senin ekeceğin tohumu bekleyen, ya verimli ya da yaralı bir topraktır. Bilinmelidir ki, gönül yapmak da, kalp kırmak da dilin ucundadır. Ağzından çıkanı kulağa duyan, ahirette de dünyada da ektiğinin meyvesini yiyecektir. Bu şu demektir. Kelimelerinle sadece dışarıya ekim yapmazsın, aynı zamanda kendi tarlanı da hasat edersin. Dün ne konuştuysan, bugün onun meyvesini yersin. Eğer bazı ilişkilerinin neden bu kadar tatlı, bazılarının ise neden zehir gibi acı olduğunu merak ediyorsan, oraya ne tür tohumlar ektiğine bir bak. O toprağa sabır ve destek mi ektin, yoksa yargılama ve kınama mı? Senin sözlerin, kuruyan bir dostluğu yeşerten taze bir su da olabilir. Muhabbeti içten içe çürüten sinsi bir zehir de olabilir. Tasavvufi idrak, bize sadece kalp kırmaktan kaçınmanın yetmeyeceğini, daha yüksek bir makama, sürekli dua eden ve etrafına bereket saçan bir mümine dönüşmemiz gerektiğini hatırlatır. Eğer Kur'an ayetlerinin insanın kalbine indiğinde onu nasıl dönüştürdüğünü, ne kadar büyük meyveler verdiğini biliyorsan, senin de sözlerinin hakikatle hizalandığında neler yapabileceğini bir düşün. Burada Batı menşeili, içi boş bir pozitif düşünce furyasından bahsetmiyoruz. Çözümsüz görünen durumları ilahi hakikate, onun sonsuz kudretine teslim etmekten bahsediyoruz. Hayat veren sözler konuşmak, gerçekliği inkar etmek değil, Allah'ın rahmetinin her zorluğun üstünde olduğunu hatırlatmaktır. Zorluklar içinde çabalayan bir evladına ya da kardeşine baktığında hangi tohumu ekeceğine sen karar verirsin. Ona, sen yapamazsın, başaramazsın diyerek umutsuzluk zakkumu da ekebilirsin. Ya da Allah'ın izniyle bu zorluğu aşacaksın, senin içindeki o cevhere inanıyorum diyerek umut ve iman çınarı da dikebilirsin. Birbirimize hayır dua etmek, iyi dileklerde bulunmak bizim için sadece bir seçenek değil, dini ve vicdani bir mesuliyettir.
nefsin karamsarlığına kapılıp konuştuğumuzda sadece acı ekeriz. Korkularımızın diliyle konuştuğumuzda sadece korku ekeriz. Ancak hakikatin, imanın ve tevekkülün diliyle konuştuğunda etrafına şifa ve nur ekersin. Öyle evler vardır ki yıllar boyunca o duvarların arasına sadece şikayet, kavga ve eleştiri tohumları ekilmiştir. Ve bugün o evlerde nefes almayı bile zorlaştıran kasvetli, uzak ve soğuk bir atmosfer hasat edilmektedir. Sadece takdir ve sevgi sözcükleri esirgendiği için kuruyup çöle dönmüş evlilikler vardır. Sürekli kıyaslama ve beklenti yüküyle büyüdüğü için özgüveni paramparça olmuş çocuklar vardır. Ama aynı zamanda içlerinden biri tohumunu değiştirmeye karar verdiği için küllerinden yeniden doğan, şifa bulan aileler de vardır. Geçmişin o karanlık hikayesini tekrarlamak yerine o kişi bugüne şefkat ve dua ekmeye başlamıştır. Eğer içinden ben kelimelerimle o kadar çok acı ektim ki artık ne yapsam boş diyorsan, tasavvufun cevabı şudur: tohumunu bugün değiştir. Diken ektiğin yere şimdi gül fidanları dik. Ayrık otları ektiğin toprağa şimdi meyve ağaçları ek. Eskiden yenilgiyi konuştuğun yerde şimdi Yaradan'a sığınıp ferahlığı dile. Eskiden yıktığın yeri şimdi sevgiyle ve incelikle inşa et. Allah harabeye dönmüş gönülleri rahmet bahçelerine çevirmeye kadirdir. O, eskiden çöl olan kalplerde pınarlar fışkırtabilir. Teoriden çıkıp pratiğe adım atman için sana bir tavsiyede bulunayım. Bir an için gözlerini kapat ve hayatındaki üç kişiyi düşün. Belki şifalı kelimelere ihtiyacı olan bir aile ferdi, zorlu bir sınavdan geçen bir dost ya da aranın açık olduğu bir tanıdık. Bu hafta onlara şifa ve umut veren kelimeler söylemeye karar ver. Bu kısa bir mesaj olabilir, bir telefon araması olabilir ya da gözlerinin içine bakıp dualarımdasın. Allah senin için güzel yollar açacak, başaracaksın. Ben senin kalbindeki iyiye inanıyorum demek olabilir. Doğru zamanda söylenen tek bir güzel sözün gücünü asla hafife alma. Bir insanın tüm hikayesini baştan yazabilir. Şimdi inancımızı şu duada birleştirelim. Ya Rabbi, dudaklarımdan dökülen her kelimenin bir gücü olduğunu biliyorum. Söylediğim kırıcı sözlerle ektiğim acılar için beni affet. Bugün çevreme hayat, şifa ve hakikat tohumları ekebilmek için senin nuruna sığınıyorum. Ey kalpleri evirip çeviren, dilime onaran, inşa eden, merhamet taşıyan kelimeler nasip et. Beni karşıma çıkardığın her gönül tarlasına muhabbet eken bir bahçıvan eyle. Bazen insan yıllarca ne ektiğinin farkında olmadan yaşar. Ama bugünden itibaren bilerek, şuurla ek ve bekle. Çünkü biçeceğin o huzur ve bereket hasadı muazzam olacak. Ancak bu manevi dönüşümün tamamlanması için çok kritik bir sırra daha ihtiyacın var. Ne zaman konuşup, ne zaman susacağını bilmek. İlahi rıza seni adım adım yönlendirmeye devam edecek. Beşinci hakikat: İrfan ve idrak sanatı, yani feraset. Allah'ın senden konuşmanı beklediği anlar olduğu gibi susmanı beklediği anlar da vardır ve her iki anda kendi içinde hikmetlidir. Ariflerin dediği gibi susmanın bir zamanı, konuşmanın bir zamanı vardır. Bu mesele sonsuza dek birini seçmek değildir. Gerçek bilgelik, sürekli sus pus olmak ya da her ortamda bülbül gibi şakımak değildir. Gerçek bilgelik, kalbindeki o ilahi teraziyle zamanın ve mekanın ruhuna uygun hareket etmeyi öğrenmektir. İşte feraset, idrak sanatı budur. Ne zaman bir kelam etmenin ibadet, ne zaman susmanın derin bir teslimiyet olduğunu fark edebilmektir. Düşünelim, hayatımızda kaç kez vakitsiz konuşmuşuzdur?
Belki söylediğimiz şey doğruydu ama yanlış zamanda, yanlış bir ses tonuyla, yanlış bir ortamda söyledik. Haklı olmamıza rağmen ortaya çıkan sonuç kalp kırıklığı oldu. Öte yandan konuşman, hakikati savunman, haksızlığa uğrayan birine ses olman, bir kötülüğü sevgiyle düzeltmen gereken yerde belki de korkup sustun. Vakitsiz konuşmak kadar vakitsiz susmak da derin yaralar açar. İşte bu yüzden irfan ehli daima kalbimize şu soruyu sormamızı öğütler. Ya Rabbi, şu an bu sözün vakti mi? Peygamberlerin hayatlarına bak. Kimi zaman kendilerine yapılan en ağır hakaretler karşısında derin bir sükuta bürünmüşlerdir. O sessizlik bir acizlik değil, muazzam bir vakar ve idrakti. Sadece alay etmek veya gösteri izlemek isteyen, kalbi mühürlenmiş kişilere karşı kendilerini savunmaya ihtiyaç duymadılar. O sükut, kelimesiz, sessiz ama dağları sarsan bir tebliğdi. Ancak başka zamanlarda mazlum birini ezenlerin karşısında, haksızlığın ortasında seslerini gür bir şekilde yükselttiler. Günahı eleştirirken bile günahkarı dışlamadan, sevgiyle ve şefkatle uyardılar. İki farklı durum, iki zıt tepki. Birinde derin bir sessizlik, diğerinde keskin bir kelam. Bu farkı yaratan nedir? Allah'ın kalbe ilham ettiği o eşsiz ferasettir. Bu irfanın içimizde yeşermesi ilahi bir lütuftur. Bu sihirli bir formülle değil, onunla kuracağın derin ve samimi bir bağlı olur. Bu irfan sana bu yolda rehberlik edecek çok kıymetli manevi ölçüler sunar. Bunlardan ilki, ağzını açmadan önce kendine şu güçlü soruları sormayı alışkanlık haline getirmektir. Söyleyeceğim şey gerçekten doğru mu? Söylemem gerçekten gerekli mi? Bu söz karşımdakini yapıcı bir yere mi taşıyacak, yoksa sadece içimdeki öfkeyi mi boşaltacak? Bunu söylemek için doğru an, doğru zemin bu mu? Ve en önemlisi, konuşmadan önce bunu duamda Rabbime arz ettim mi? Eğer bu sorulardan herhangi birinin cevabı hayır ise, muhtemelen konuşma vakti henüz gelmemiştir ve en akıllıca olanı susmaktır. Pısırıklıktan doğan suskunluklar olduğu gibi, derin bir edepten doğan suskunluklar da vardır. Başkalarının ne düşüneceğinden, kınanmaktan korkarak susmak ile kalbindeki o ince sesin, şimdi hiçbir şey söyleme, bırak hükmü Allah versin demesi üzerine susmak aynı şey değildir. Kendini haklı çıkarmak, nefsini savunmak için dürtüsel bir şekilde lafa atılmak ile Allah'ın seni bir teselli, bir hakikat veya sevgi dolu bir uyarı sesi olarak kullanmasına izin vermek de aynı şey değildir. Manevi yolculuk bizden dilsiz olmamızı istemez ama filtresiz esen bir laf kasırgası olmamızı da istemez. Sükut, aynı zamanda huzur dolu manevi bir tefekkür alanıdır. Hayati kararlar almadan önce, can acıtıcı bir mesaja cevap vermeden önce, şiddetli bir tartışmanın tam ortasında arif kişi durur, nefes alır, dinler ve kalbinin dalgalı sularının durulmasına izin verir. Bazen Allah'ın huzurunda geçirilen bir dakikalık sessizlik, nefsin dürtüsüyle yapılan bir saatlik savunmadan çok daha değerlidir. İşte o sükutun içinde, içinizdeki nur düşüncelerinizi düzenler, yaralarınızı sarar, niyetlerinizi temizler ve size konuşmanız mı yoksa susmanız mı gerektiğini fısıldar. Elbette Allah'ın senden ağzını açmanı beklediği yerler de vardır. Birinin içi kan ağlarken senin sessizliğin bir süre ona yoldaş olabilir. Ancak sonrasında konuşman, teselli etmen, umut aşılaman ve onun sonsuz rahmetini hatırlatman gerekir. İnancını, hakkı ve adaleti savunman gereken anlar vardır. Kalbini ilahi rızaya uygun hale getirmelisin. Sürekli problem çıkmasın, ağzımızın tadı bozulmasın diyerek susmak, doğru olanı yapmanın getireceği zorluktan kaçmak için
uydurulmuş bir bahaneye dönüşebilir. Bir haksızlığa, bir zulme ya da sevdiklerini uçuruma sürükleyen bir yanlışa karşı susmak tevazu değil, çoğu zaman sadece büyük bir zaaftır. Bu yüzden kalbini Hakk'ın rızasına bağlamalısın. Feraset ve idrak bir gecede öğrenilmez. İşlene işlene sabırla meyve verir. Bazen hata yapacaksın. Susman gereken yerde konuşacak, konuşman gereken yerde dilini yutacaksın. Ama orada bile bir rahmet vardır. Allah seni hataların için terk etmez. O hatalarından ders çıkararak manevi olgunluğa erişmeni diler. Eğer hata yaptıysan af dile. Dersini al ve yeniden dene. Hedef her bir kelimede kusursuz olmak değildir. Hedef, söylediğin ve söylememeyi seçtiğin her şeyde adım adım o ilahi iradeye teslim olmaktır. Buradan Rabbine sığındığın müddetçe onun sana yardım edeceğini ve niyet ettiğin bu manevi terbiyede seni yalnız bırakmayacağını bilerek içi ferah bir şekilde ayrıl. Selametle git, hep hayat konuş, sükutla dinle ve sadece bereket ek. Ağzından dökülen her söz, ilahi rahmetin yeryüzündeki en tatlı yankısı olsun.''

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bunun üzerine Ebu Musa, verecek bir şey bulamazsa ne yapsın ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz, çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa, yapamazsa dedi. Efendimiz, sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa tekrar, bu da elinden gelmezse ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz de, iyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, Efendimiz, kötülük yapmaktan çekinsin, çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve

sıkan, daraltan abla. Açan, genişleten abla. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

0: hor ve hakir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.
1: El-Basiru ya Allah.
0: Her şeyi gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muhit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

lütfu ve keremi çok geniş olan Allah. Bütün varlığı gözeten Allah.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedud ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecid.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: Allah, el-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekil ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran

0: dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: El-Vahidu'ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: Siyutu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Çok sabırlı olan Allah.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yasiluna ma emarallahu bihi en yusale ve yakşevne rabbehum ve yakafune su'el hisab ila ahiril ayah. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine sonsuz selatu selamlar ediyoruz.

Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala Cumanızı mübarek eylesin. Af ettiği kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Cumanın faziletinden, bereketinden, feyzinden azami derecede istifade olunanlardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden, kaçınan kullar zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, malumunuz veçile bir evvelki sohbetimizde akraba hakları nelerdir? Akraba sıla-i rahim nedir? Sıla-i rahim, akraba ziyareti, akrabayı arayıp sormak, derdiyle dertlenmek, tasasıyla tasalanmak, ve bunun yanında akrabalarımızın hakkını, hukukunu gözetmek. Değerli kardeşlerim, sıla-i rahim ne demek? Akraba ziyareti. Ben gitmem hocam. Niye gitmiyorsun? O bana gelmiyor. Ben gitmem hocam. Niye gitmiyorsun? O bana şöyle şöyle yaptı. Evet. Ben gitmem hocam. Niye gitmiyorsun? Ben onda zamanında bir şey istedim. Elinde vardı, vermedi. Beni mahrum etti. Allah Allah. Bundan evvel bu hadisi şerifi anlatmış idim. Böyle bu hadisi şerifin mucibince amel eden Müslümanların kazanacağı çok mükafatlar var. Ve hemen kağıtlarınızı, kalemlerinizi alın, bu hadisi şerifi yazın, evlerinizin her duvarına da asın. Arabanıza koyun, cebinize koyun, paranızın içine koyun. Ne dedi Ebu Hureyre radıyallahu anha hitaben? Ya Ebu Hureyre, cennetlik olanların amelleriyle amellen. Cennetliklerin ahlakı. Neymiş? Nedir ya Resulallah o? Sana gelmeyene senin gitmen. Yaz birinci madde. Sana gelmeyen, seni ziyaret etmeyen, seni mahrum eden ziyaretinden, sözlerinden, sohbetlerinden ve haceza ve haceza, ona senin gitmen cennetlik olanların amelleridir. Ahlakıdır, ahlakı. Hikaye okuma bana. Halk tabiriyle laga luga derler, biliyor musunuz?
Yani boş laf. Boş laf. O bana şöyle etti, bu bana öyle etti. Ben gittim 50 sefer, o bana bir sefer gelmedi falan feşmakan. Deseler ki, kim ziyaret ederse ona bir kese altın. Ama o gelmemiş. Sen gitmez misin? Velev ki onun hatırı yok. Yani akrabanın yapmış olduklarından dolayı, etmiş olduklarından dolayı onun hatırı yok. Emredenin de mi hatırı yok? Müslüman. Emreden Allah'ın hatırı yok mu? Emrediyor. Ziyaret yapacaksın diyor. Tatile gideceksin değil. Bayramlar, seyranlar. Efendim. Şenlikler, düğünler. Bunlar ne? Bir araya gelmek, muhabbet etmek. Ama şeytan bırakır mı canım? Bir araya gelirsen şenlik yapıyoruz diye davullar, zurnalar, mızıkalar,

efendim her memleketin dernekleri var, vakıfları var. Onlar efendim bir toplantı düzenliyorlar. Ne kadar güzel, ne kadar hoş, değil mi? Bir araya gelmeleri, efendim sohbet etmeleri, yemeleri, içmeleri. Ama hangi ölçü olacak? Allah ve Resulünün ölçüsü olacak. Allah'ın ve Resulünün ölçüsü olmadığı yerlerde ne vardır? Şeytanu aleyhillâ ne vardır? Ondan sonra haydi bakayım kızlar, hoplayın, zıplayın. E koca karı durur mu? Alışmış. Halk tabiriyle söylüyorum. Benim sözlerim değil, kurtlu derler. Veya bir kurtları dökelim derler. Ya ne kadar kurtlanmış bu millet. Ne döküyorsun? Hanım abla ne döküyorsun? Yaşı gelmiş. Efendim bilmem kaça o da çıkmış o da sen ya tövbe hiç olmazsa İslam ve Kur'an üzerine düzenlenen bütün toplantılardan Allah ve Resulü memnundur. Müminler de memnundur. Salihler de memnundur. Allah ve Resulünün emrinin haricinde yapılan bütün toplantılardan Allah ve Resulü memnun değildir. Salihler memnun değildir. Müminler memnun değildir. Velhasıl ondan memnun olanlar asiler, mücrimler, şeytanlar, şeytanlaşmış insanlar. Yapmayın, etmeyin. Mesela bahar geliyor, şimdi artık okulların mezuniyet, efendim derneklerin şenlikler falan filan bizim yörenin şenliklerinden biliyorum. Hatta duayla açıyor ya. Dedim ne yaptın sen dedim ya. Duayla davul zurna mı açılır? Maalesef şimdi hem dualı hem davullu zurnalı. Gelin çıkarken davul zurna don budu don budu don budu don budu don budu don budu. E bir de hoca gelsin bir de dua edelim bari. Olur. Olur. Ha ben gidiyorum. Ama oradaki vazifemi emri bil maruf nehyi anil münkeri yapabilmek için oradakilerini uyarmak için bu yaptığınız caiz değil. Allah memnun değil. Resul memnun değil. Müminler, salihler, muttakiler memnun değil. Ne yapıyorsunuz? Daha da çağırmıyorlar tabii. Bir arkadaşa dedim ki, yahu dedim, böyle ilahi söyleyen falan. Düğünlere beni de çağır. Ben de içi sohbet edeyim. Allah için bir şeyler söyleyeyim. Para mara istemem. Yeter ki gelelim. Ben gelemezsem arkadaşlarımdan birisini yollarım size. Bir çağırdı, iki çağırdı, üçüncüye çağırmadı. Niye? Kılıktan bahsediyoruz, kıyafetten bahsediyoruz. Efendim, eğlencenin caiz olmadığından bahsediyoruz. İtikattan bahsediyoruz. Bir daha da çağırmıyorlar. Nereden buldun bu adamı diyorlar. Gördünüz mü şimdi? Gelmeyene gideceksin. Allah'ın hatırı var. Mevla'nın hatırı var. Şeytan seni yedinci karakolda cehenneme düşürmek için uğraşıyor. Haberiniz olsun. Sırat köprüsünün üzerinde yedi karakol var. Bundan yedi karakoldan da hesaba çekileceksiniz. Birinci karakol nedir? İmandır. İmanı olmayanlar daha adımını atarken cop nereye? Cehennemin dibine.
İman ol.

olmayanlar. Ama iyi adamdı hocam. Kimin mülkünde kime iyilik yapıyorsun? Şunu söylediği söze bak. İmanı olmayan, kafir olan, yahu Allah haram etmiş, arsana 5 santim geçiş yapsa yan taraf mahkemeye veriyorsun. Arsandan çıkarıyoruz. Babanın malını kardeşine vermiyorsun. Kardeşinden esirgiyorsun. Ama cennete geldin mi ne cömertsin değil mi? Ne garip insan bunlar böyle ya. O ki o cennete gitmezse kimse gitmez. Allah Allah. Nice iyi insan diye gördüklerimiz şu anda cehennemde fohur fohur kaynıyor vallahi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiler. Fahişe bir kadın. Yani fuhuş işliyor. Değerli kardeşlerim. Bir yerden giderken susadı, su içti. Bir baktı ki bir kelp köpek yerleri yanıyor, susamış. Ne yaptı? Onu da susattı hemen. Allah onun o hareketinden dolayı onu affetti, tövbe nasip etti. Ya ashabtan bir kadın kediyi hapsediyor. Hadi şer bunlar. Ve ölümüne sebep oluyor. Peygamber Efendimiz'e haber verince o cehennemdedir buyuruyor. Gördünüz mü şimdi? Sana ne oluyor? Bana ne oluyor? Birinci karakol iman. Bundan dolayı ellerimizi açıyoruz. Allah'ımıza, Yaradanımıza, Halikimize. Ey Allah'ım, ey benim Rabbim, ey beni yaradan. İmanlarımızda herhangi bir eksiklik, noksanlık varsa şayet. Habibin, edibin, Muhammed Mustafa'n senden ne getirdiyse hepsine iman ediyorum. Öyle kabul et ya Rabbi, öyle kabul et. Bana da tövbe nasip et. Resulullah'ın işaret buyurduğu yol budur. Şimdi tarikat erbabı, efendim fırkayı naciye bu kapıdır. Tövbe estağfurullah. Ya tarikat amel yeridir. Bu hadis-i şerif itikade binaen söylenmiştir. Cehalete bak. Yani cehalete bak. Hangi tarikat yoluna giderseniz gideyim, söylediği söz bu. Bu kapı var ya, ne olmuş bu kapıya? Bu kapı fırkayı naciye. Ya kurban olduğum. Tarikat zikir erbabı, amel erbabıdır. İtikat erbabı değil. Bu itikade binaen söylenmiştir. Bundan dolayı ne mezhepler çıkmış, ne yollar çıkmış, hala da çıkıyor. Ne diyor adam? Deizm diyor. Haydi. Nereden çıktı bu ya? Evvelden yoktu. Allah'a inanıyor mu? İnanıyor. Peygamber'e? Yok, gerek yok diyor. Kur'an'a da inanıyor. Ne diyeceksin şimdi? Mesela Cebriye var. Kaderiye var. Mu'tezile var. Ehli sünnet ve cemaat var. Fırkayı Naciye, ehli sünnet vel cemaat. Sen bu itikat üzere zikrediyorsan, sohbet ediyorsan, amel ediyorsan, o zaman fırkayı Naciye desin. İlla kapıyı methedecek. Sen ne anlatıyorsun? Nice tarikat ehli imanın şartı vallahi ikidir diyor adam. Milyonlarca takipçisi var.
Birinci karakolda indi aşağıya. Bitti. Şaka mı bunlar böyle? Sonra abdestten gusülden. İkinci karakol. Abdestini nasıl aldın? Gusülünü nasıl aldın? Hakkıyla alabildin mi? Ya bir abdest almayı, gusül almayı en güzel şekilde öğrenin. Öğrenmemiz lazım. Öğrenmeniz lazım. Bu efendim tedrisat-ı rahle olmadan olması mümkün değil. Okulu bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, İslam'ın şartını bilmiyor, imanın şartını bilmiyor, abdestin şartını bilmiyor, teyemmüm bilmiyor. Bilmiyor da bilmiyor. Ne okudun sen o zaman? Dünyayı okumuş. Yıllar evvel. O zaman rütbesi binbaşıydı. Yani bu söylediğim 45 sene evvel. Efendim, sivil. Biz de genciz daha. Dedi ki, çok içim sıkılıyor dedi. Çok içim sıkılıyor. Ben de tabii ya ilahiyattayız ya ilahiyatı bitirdik. Salavat-ı şerife çok getir dedim. Salavat-ı şerife. Ne dedi biliyor musunuz? O ne ki dedi. Ya değerli kardeşlerim, o ne ki dedi. Ordu yani tabur komutanlığı seviyesine gelmiş. Ne diyeceksiniz? Tabur komutanlığı seviyesine gelmiş. Oturduk, salavat-ı şerife nasıl getirilir? Onun tarifini yaptık. Hele hele bizim şu andaki cemaatin, samimiyetimle söylüyorum, yani rakam vermeyeyim ama çoğunun abdesti yok. Guslü de yok. Değerli kardeşlerim, hele hele gusül olmadığı zaman cünüp. Yıkandım hocam. Ahkamına göre yaptın mı? Yok. Ya. Abdeste bakıyorsun. Adam lavabodan çıktığı gibi palampandıras doğru. Diyor, ne oldun ya? Yani yarlardan ne atıyorsun aşağı? Taş mı yuvaladın? Ne yuvaladın? Bekle biraz. Akıntı geldiği zaman senin aldığın abdest bozuldu. Namaz, namaz da bozuldu. İkinci karakolda gittin. Üçüncü karakol, namaz. Dördüncü karakol, oruç. Beşinci, altıncı, hac, zekat. Yani İslam'ın beş şartı. Yedinci karakol. Bunlardan geçtik değerli kardeşlerim. Bunlardan geçtik. Geldik yedinci karakolda hesaba çekiliyoruz. Kimler var kimler var? Allah, anamız, babamız, kardeşlerimiz, bacılarımız, halalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz hepsi orada bekliyor. Bir de ekstrası var. Komşularımız, daha ekstrası var. Müslümanlar, herkes ziyaret diyecek. Hakkımı benim al ya Rabbi diyecek. Beni aramadı, sormadı. Halimi, hatırımı. Mevla soracak, kulum bunlar ne diyor? Ne oldu şimdi? Kaldın mı karakolda? Ne yaparlar? Efendim, dünya karakolu olsa, orada artık bir şey bulursun. Avukat çağırırsın, bilmem ne çağırırsın. O da ne çağıracaksın? He?
Allah'ın huzurunda ne çağıracaksın? Yapmamışsın, etmemişsin, gitmemişsin, sormamışsın, aramamışsın. Herkes hak istiyor. Anan hak istiyor, baban hak istiyor. Deden, ninen hak istiyor. Halan, teyzen, dayın, amcan hak istiyor. Kuzenlerin, yeğenlerin hak istiyor. Yakın komşun, uzak komşun hak istiyor. Ne yapacaksın şimdi? Böyle dünyadaki gibi koltuğa osulup, oturup da efendim göbeğini şişirip ben etmem, ben etmem, ben yapmam. Ne yapacaksın şimdi? Sualleri veremedin. Ne oldu şimdi? Cennete bir adım kaldı, gidemiyorsun. Nereye gidiyorsun? He, nereye gidiyorsun? Aşağıda çılgın ateş var, ateş, cehenneme. Demek tatile gidersiniz he? Demek eşi, dostu, akrabayı, ahbabı, komşuyu ziyaret etmezsiniz he? Ona başka kulp takarsın, buna başka kulp takarsın, ona başka bahane, buna başka bahane. Ondan sonra tatil şahane. Bir sürü borçlan, kredi al, kredi kartları patlıyor diyor. Patlayacak tabii, ben mi patlayacağım? Ve şu anda değerli kardeşlerim, tatil bölgelerinde oteller full. Öyle az uz da bir rakam değilmiş. Geceliği, bazıların geceliği 250 bin lira. Ne yapıyorsunuz orada ya? Peki bunlar ne kazandı? Değerli kardeşlerim, bunlar ne kazandı? Cehennem. Gitmeyene, gelmeyene gideceksin. Bunu unutmayın. Yedinci karakolu unutma ey Müslüman. Bak, lafı evip bükmekten, efendim şöyle olur da böyle olur da hiç sevmem. Hiç hoşlanmam. Yarın ahirette gel bakalım hoca, ben seni günde 1,5 saat dinledim. Ne anlattın, bana ne uyarıları verdin? Hangi tehlikeleri işaret ettin? Niye bana bunları anlatmadın? Deyip yakanma sarılmanızı vallahi istemem. Efendim işte madem gelmiyor da gidemezsin de bilmem neydi. Geçin, geçin. Bahane yok. Bazı azgın, kızgın akrabalar var. Biliyorsun oraya vardığı zaman patırtı kopacak, kütürtü kopacak. O zaman araya insan koyacaksınız. Onu en güzel şekilde halletmeye çalışacaksınız. Yani bir tanıdık, bir eş, bir komşu. Ben dargın değilim. Barışalım ya. Hakları varsa ödeyelim. Yok. İlla hak mak derseler. Ya ahirete havale edelim. Ahirette de hak var. Ahirette para, pul, efendim mark, dolar, döviz, altın, borsa. Allah'ın emirleri ihmal edilirse, ihlal edilirse, terk edilirse Allah o yönden intikamını alır. 15 milyon insan sanal kumar oynuyormuş. Sanal kumar. O normal kumarları demiyorum. Sanal kumar şu anda 15 milyon. Evlere, ocaklara ateş düşürür Allah. Gördünüz mü? İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu. Ya değerli kardeşlerim, mahrum edene senin vermen cennetlik amel.
Bunları ben evvelden anlattım. Ama akraba hususunda çok önemli bir mevzu olması hasebiyle tekrar ediyorum. Yazdınız mı bunda? Mahrum edene senin vermen. Sen elinde vardı, gücü vardı, vermedi. Sonradan o sana muhtaç oldu. Düştüm mü ocağıma, yaktım çıranı diyorsan, sen cennetlik bir adam değilsin kardeşim. Tabii, hay hay, ne demek? Bende var. Al buyur kullan, sonradan getir. Hah, sen cennetliksin. Anladınız mı şimdi? Zulmeden çok. Bu anda affeden yok. Mevla ne buyuruyor? Zulmedeni, sana zulmedeni affetmen, cennetliksin kardeşim. Bunlar cennetlik amellerden buyuruyor alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sıla-i rahim dedik değerli kardeşlerim. Sıla-i rahim, Allah'ın rahim ismi şerifinin bu akraba ziyareti, eş, dost, komşu ziyareti, yakın komşu, uzak komşu, yakın akraba, uzak akraba, yahu çok basit artık değerli kardeşlerim. Yani bunu uzatıp uzatmaya gerek yok. Çok basit bir şekilde ne yaparsınız? Bunu yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız hocam? Çok kolay. Baktın uzak komşum var veya uzak akraba, WhatsApp'tan görüntülü ara. Efendim, aramadığın kimse yok. Hele hele umrelerde bir görseniz hele. Allah! Hacı anaların elinden WhatsApp'ı kurtaramıyoruz. Açmış şeyi, daha laf bitmiş. Akşam ne yemeği pişireceğin diyor. Yahu sana ne alemin ne yemek pişireceğinden, sen işine baksana. Orada boş boş oturacağını al eline tesbihatı. O bölge harem bölgesi, hil bölgesi. Zikretsene, dua etsene, Allah'a yalvarsana. Yok, yapmıyor. Ne yapmış? Açmış. Daha konuşacak bir şey kalmamış. Şu anda beni dinleyen hacı hanımlar gayet iyi biliyorlar. Gayet iyi biliyorlar. Daha ne var? Laf bitmiş. Ya gevezeliğe ne gereği var? Nasılsın? İyi misin? İyiyim elhamdülillah. Çoluk çocuk nasıl? İyi. Hastalık falan var mı? Yok. Tamam. Allah'a emanet ol. Selamun aleyküm. Bu kadar. Gıy gıy gıy gıy gıy gıy gıy. Saatlerce ya. Türkiye'de bir sefer aramaz. Hele hele akşam namazını bekliyoruz. Türk hacılardan birisi. Efendim, tabii akşamda yatsı arası zikir hali olması lazım. Tesbih, namazlar, niyazlar. Mesela akşam namazınızı kıldıktan sonra 6 rekat evvabin namazı var. Terk etmeyin ya, terk etmeyin. 12 sene durmadan ibadet edenin sevabını kazanırsınız. 12 sene. Geceleri ibadet ediyor, gündüzleri oruç tutuyor, her hali ibadet. Akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra 6 rekat evvabin namaz, İkişer, ikişer, ikişer kılıyorsun. Ama seccadeden nasıl kalkacağımızı şaşırıyoruz. Nasıl kalkacağımızı? Niye, ne acelem var? Ne acelem var? Dünya mı kaçıyor? Geçen bir mezarlıktan geçiyorduk. Arabada da insanlar var. Ne dertleri vardı bunların, kim bilir? Sordum. Ne dertleri vardı bunların?
Değil mi? Ama hiç dertlerinin peşinde değiller. Herkes ölmüş. Değerli kardeşlerim, dertler bitti. Şimdi bizim de ne dertlerimiz var, ne dertlerimiz var. Dertle mi geldik ki dünyaya, dertle gidiyorsunuz ya? Her şeyin sahibi yüce yaradan değil mi? Yani her şeyin sahibi yüce yaradan değil mi? Sen ahiretine bak. Derdin ahiret olsun. Seni eşin bırakacak, evlatların bırakacak, torunların bırakacak. Herkes bir an önce defnolsun da işimize gücümüze bakalım denecek. Öyle cemaatler görüyoruz ki futbol analizi yapıyorlar. Mezar cenazenin arkasından giderken ya. Adam açmış telefonu, ne kadar faiz veriyor diyor. Cenaze gidiyor. Önünde cenaze var. Allah böyle cemaati insana nasip etmesin. Ne buyuruyor Sultanımız Muhammed Mustafa'mız? 40 tane adam gibi adam. Adam gibi adam derken tabii saliha hanımlar da var. Bu kimse iyidir. Muttaki, salih. Adamın ağzı içki kokuyor, gelmiş cenazeye. Ne dersin? Abdestli mi cenaze kılınır, abdestsiz mi kılınır diye soruyorlar. Birisi demez misin ki ya abdeste ne gerek var, cenaze namazına abdestli mi olunurmuş? Abdestsiz kılmış hep. Değerli kardeşlerim, peki niye o 40 salih, muttaki, mümin, muvahhid kul bir kimse için iyidir bu insan dediler diyelim? Ama kötü. Allah indinde kötü. O zaman ne Mevla ne yapar? O kullarını yalancı çıkarmamak için iyiler defterine yazar. İnsan 40 tane bir kendine iyi dedirttirecek, salih, takva, muttaki, muvahhid kimse bulamaz mı ya? Nerede geçirdin ömrünü sen? Onun için diyoruz ki değerli kardeşlerim, yani ölürüz mölürüz. Efendim falan yerden kaldırılacak. Sakın ha bizi yalnız bırakmayın. Yani olgun meyveyiz. Ne zaman yere düşeceğimiz belli değil. Genç değiliz ki ham. Efendim daha olacak o. Ama 70, eski tabirle 70 iş bitmiş derdiler. Şimdi gerçi ömürler biraz uzadığı için efendim ilacı var, doktoru var, hemşiresi var. Var da var yani elhamdülillah. Mahrum bölgelerde siz yaşamadınız. Ben çocukluğumu o bölgelerde yaşadım. Allah'a şükrediyoruz. Hamd ediyoruz. Nimet üzerine nimet veriyor Allah'ımız. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı yani öyle yapayalnız bırakmayın. Vallahi gelin. Efendim bir hakkımız olsun yani. Cenazemize gelin, namazlarımızı kılın. Efendim mezarlığa kadar gelin, camiye gittim, geri döneyim. Yok, sakın yalnız bırakmayın. Bu kadarcık da bir niyazımız olsun sizden ya. Değerli kardeşlerim, yani bu kadarcık da bir niyazımız, isteğimiz sizden olsun. Nazımız olsun yani. Çünkü aramızda nice ağzı dualı kimseler var. Belki Allah razı olsun öyleydi böyleydi ama
geliyordular. Bütün arkadaşlarım namına söylüyorum. Tabii kendim biraz daha yaşlı olduğum için biraz kendimi öne koydum. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah Allah! تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ. O mülk elinde olan Allah'ın şanı ne yüce ya Rab! Ne yüce! Mevla kendi yüceliğini bize anlatıyor. Methü sena ediyor. Amanna ve saddakna. Sizin o ilah diye inandığınız, ilah diye taptığınız atanız, putunuz, efendim heykeliniz, efendim mukaddes atettiğiniz o heykeller ne yapabilir? Ne yapabilir? Ya nereye gidiyorsunuz diyor Allah? Dünyayı, yerleri, gökleri, alemi yaratan benim. Benim. O öyle bir Allah ki halakal mevt, ölümü yarattı. Vel hayate, hayatı yarattı. Liyeblüveküm, sizi imtihan edecek. Ahsenu amela, hanginiz daha güzel amel işleyeceksiniz? Demek ki buraya geliş, yaratılış gayemiz neymiş? En güzel amel. En güzel amel. Sade amel ibadetle olmuyor. Değerli kardeşlerim, hangi meslek sahibisin? İnşaatçıyım hocam. İnşaatın en güzelini yapacaksın. Ekonomistim hocam. Ekonominin en güzelini işleyeceksin. Ahsenül kasas diyor Allah'ımız. Kim için? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası için. Yusuf Aleyhisselam kim? Ekonomi bakanı. Ekonomisini, Mısır'ın ekonomisini düzenliyor. Allah yolluyor Celle Celaluhu. En güzelini yapacaksın. Hangi meslekteysen en güzelini. Tabii bu arada da bizim birinci mesleğimiz nedir? Kulluk. Peki kulluk mesleğini en güzel şekilde nasıl yapacağız? O saydığım meslekler ikinci mesleğimizdir bizim. Yani birinci mesleğimiz değil, ikinci mesleğimiz. Birinci mesleğimiz ne? Kulluk. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün oturuyorlar ashabıyla. Ne güzel bir tablo ya Rab. Geçen bir hadisi şerif dinliyorum. Mescitten çıkarken birisinin elini tutuyor Efendimiz el ele. Allah Allah. Şu devlete bakın, Allah'ınızı seversiniz. Şu devlete bakın. Elinden tutmuş Peygamber Efendimiz. Şu mescitten çıkmadan Kur'an'ın üçte birini sana öğreteceğim. Ne o? Kur'an'ın üçte biri? İhlas yahu, ihlas. İhlas ne? Kul huvallahu ahad. Bol bol okuyun kardeşim. Üç ihlas bir hatim sevabı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ne yapacaksın oyunda, oynaşta, eğlencede? Oo, bur patlasın, çal oynasın. O kızlarımız, o erkeklerimiz, o çocuklarımız çıldırmış. Ya Allah'tan korkun analar, babalar, Allah'tan korkun ya. O kızla evlatlarımızın efendim kılığı, kıyafeti, ey analar, kızınızın kılığı, kıyafeti sizin ahlakınızı gösterir. Kendisi kapanmış öcü gibi ama kız çırılçıplak. İlla açılacak birisi olsa kızını kapatsan açıl.
Yani tabii illa öyle bir şey yok da temsil olarak söylüyorum. Tesettür. Dün hastanedeydik. Akşamleyin. Kalbiniz katılaştığı zaman üç yeri ziyaret edin derler. Bunlardan birisi hastaneler, hastaların yanı, cennet bahçesi. İkincisi cenazeler, cenaze arkaları. Üçüncüsü mezarlıklar, mezarlık. Ama oradan geçmeye korkuyoruz. Gerçi şimdi umurunda bile değil. Adam mezarlığın kapısına oturmuş, çilingir sofrasını kuruyor ya. Oradaki mezar sahipleri demek ki böyle bir nesil yetiştirmiş ki onlar çilingir sofrasını kurmuşlar. Değerli kardeşlerim. Üç ihlas, bir hatim sevabı. Ne istersiniz ya? Mesela bakın. Zilzal suresi var. Euzubillah. İzâ zülziletil ardu zilzâleha ve ahracetil ardu efkâleha. Yarım hatim sevabı. Hemen altında vel adiyâti zabhan fel mûriyâti gathan fel mughîrâti subha. Bir yarım hatim sevabı da o. İkisi ne oldu? Bir hatim sevabı. Ama okuyan kim? Ezberleyen kim ya? İzâ zülziletil arlu zizzâlehâ. Allah'ınızı severseniz temiz vicdanlarınıza haykırıyorum. Kaç kişi biliyor? Mesela Mülk suresini okudum. Öyle mi? Tebareke suresi. Her gece Tebareke suresini okuyanın kabir azabı olmaz. Gelen elçiler kim onlar? Münker ve Nekir melekleri. Hoş geldi, safa geldi ya. Azrail aleyhisselamdan korkuyor. Sen Azrail aleyhisselamdan niye korkuyorsun? Amelinden kork. Münker ve Nekir meleklerinden korkuyor. Sen Münker ve Nekir meleklerinden niye korkuyorsun? Oraya götürdüklerinden kork. Kabir azabından korkuyor. Niye kabir azabından korkuyorsun? Kabire ne götürdün, ona bak. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur, öyle mi? Evet. Hele bir de buna secde suresini eklerse Kadir gecesi okumuş gibi Allah sevap yazar. Kim okuyarak yatıyor? Okuyanları tebrik ediyoruz. Gayretlerinin artırılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Gayret edin, mücadele edin. Efendim, ya değerli kardeşlerim, ondan sonra ölümden korkuyorsun. Niye korkuyorsun ölümden? Çünkü hazırlığın yok. Hazırlığımız yok. Değerli kardeşlerim, kurtuldum dedi. Arkadan efendim, ashabın arkasından efendim mızrağı sapladı. Arkadan mızrak saplanmış. Vücut o anda acıyı hissediyor. Ama o ne diye bağırıyor? Kurtuldum! İşte biz de ölüm anında kurtuldum dediğimiz zaman iş bitmiştir. Yahu dedi, ben adamı öldürdüm. Vah! Yandım anam diye bağıracağına kurtuldum diye bağırıyor. Yani dünyanın pespayesinden, efendim, meşgalesinden, her şeyinden kurtulmuş, şehit olarak gidiyor. Bunun için Allah'ın emirleri, Allah'ın emirleri, değerli kardeşlerim, Efendimiz buyurdu ki, akrabasıyla
küs olanlar aramızdan ayrılsın. Allah Allah. Hadi bakalım şimdi. Hepinizin efendim cemaatinizi, cemiyetinizi şöyle tabir edin, şöyle anlayın. Bu hadisi şerif bize söylendi. Toplantı halindeyiz. Akrabasıyla alakasını kesen, ilgisini kesen, ziyaretini kesen, küs olan, dargın olan toplantımızı terk etsin. Allah Allah. Şimdi ben böyle anlatıyorum ya, bir saate yakın oldu şu anda. Bir saat belki de geçiyor. Onun için biraz da erken bırakayım. Allah izin ederse değerli kardeşlerim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle bir emri bize versen. Allah Resulü. Kaç kişimiz kalacak o toplantıda? Sahi merak ediyorum. Kaç kişi kalır? Hiç. Bir tane kalkıyor. Bir genç. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş bir genç kalktı. Belli bir zaman sonra efendim geri döndü. Niye kalktın, niye gittin, niye geri döndün dedi sultanımız. Dedi ki ya Resulallah, siz böyle deyince dargın olduğum, küs olduğum, konuşmadığım teyzem vardı. Hemen gittim oraya, elini öptüm, ayağını öptüm, helallik diledim. O da benim bu gelmemden sevindi, hoşnut oldu, memnun oldu ve bana helallik verdi ve geri döndüm dedi. Ey Müslümanlar, haydi buyurun. Şimdi bu hadisi şerifi toplumumuza, o zaman oradaki topluma söyledi de Efendimiz aleyhissalatu vesselam orada mı kaldı? Hayır, kıyamet sabahına kadar bu devam ediyor. Yani kıyamet sabahına kadar akrabasıyla küs olan, neden? Allah'ın rahmeti inmez oraya. Hattasını söyleyeyim. Kim akrabasıyla, eşiyle, dostuyla, ahbabıyla küsse onun amelleri bekletilir. Yani Allah'ın katına çıkarılmaz. Ne zamana kadar? Barışıncaya kadar. Bir Müslümanla küs, bir komşusuyla küs, akrabasıyla küs, arkadaşı öyle vardır ya, küs böceği sanki ya. Hele bazılar olduğu yerde tepiniyor sinirden ya. Böyle bir tanıdık vardı, dedim ya ne tepiniyorsun yani, ne sinir bu böyle. Allah Allah, kaç yaşında adamsın dedim ya. Yani her şeye sinirleniyor. Her şeye efendim böcekleniyor, pireleniyor, sinekleniyor falan filan. Biraz sakin ol ya. Herkes senin kahrını çekmek mecburiyetinde mi? Hanımına dediler ne yapıyorsun, ne yapayım dedi ya. Saldım kendi haline, kendi kendine tepiniyor duruyor dedi ya. Bazı da öyle. Sakin ol ya, sakin olun. Allah'ın rahmetinin kesildiği toplum demektir akraba ile alakasını kesen. Şimdi nereye gidiyoruz Allah'ınızı severseniz? Tatil bölgelerine, zevk-i sefaya. Anan ne olacak, baban ne olacak, amcan, halan, teyzen, dayın, abin, kardeşin, ablan, onlar ne olacak? Onlar ne olacak? Ziyaret edenler kazanıyor. Günahları dökülüyor. O affedilen günahlar sevaba tebdil oluyor. Ve hakeza ve hakeza.
İnşallah bu mevzuya değerli kardeşlerim pazartesi günü yani kısmi olarak bizde hakiki bayramlar nedir, nerelerde olur onları da anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Bugün biraz erken bırakmak mecburiyetindeyim. Değerli kardeşlerim hakkınızı helal edin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
1: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da, radyonida.com.tr adresinde yayındayız. Yine sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 15.15'i gösteriyor şu anda saat.

kapalı bir Bursa gününü paylaşıyoruz. Hafta sonu bayram telaşı, çalışanlarda bayram öncesi son işlerin bitirilip artık büyük bir çoğunluğunun tatil moduna geçeceği bir gün yaşıyoruz. Kolay gelsin efendim herkese.

dinleyicimiz Rican Su üzerine. Kabe temel kuran Halil peygamber yatar. Vücudunu vefat eden annesi için Yasin-i Şerif okuyabilecek olanlar yazabilir efendim. Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Geride kalanlara da sabır, iman nasip

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543 224 0108. Ayrıca bir yandan da kurban için hazırlıklar devam ediyor. Sizler de vekaletinizle kurbanlarınızı Nida aracılığıyla kestirebilirsiniz. İnşallah hafta başında Afrika'ya doğru yola çıkacağız. Sizlerin vekaletleri, emanetleriyle birlikte kurbanlarınız kesilecek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kesilirken ve dağıtılırken kurbanlar kayda alınıp size gönderilecek efendim. 0543 224 0108 0543 224 0108 bu numaradan sizler de vekalet ile kurban kestirebilirsiniz efendim. Birazdan mesajlarınızı paylaşacağız.
1: Dost kervanı.

0: dost kervanı.
1: Devam ediyor efendim program. 107.3 frekansında Radyo Nida'da Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Bereketli bir gün diliyorum. Gürsu'dan selamlar. Rubay Lazimov'dan Yalan Dünya'da eseri istiyorum. Hamza'ya ve Elif'e gelsin. Şaban Duman abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Bir de ses göndermişler. Sesini açamadım. Bir dakika, yanlış yerden açmışım çünkü. Şöyle bir daha açıyorum.
2: Ben Hamza.
3: Ben Elif.
2: İkimiz de Radyo Nida'yı dinliyoruz. Düşen
1: çok selamlar olsun. Gelsin beraber ya. Merhabalar, terk ettim. Eserini rica ediyorum demişler. Merhabalar efendim. Gelsin beraber yanalım. Selamünaleyküm. Hamamlı Kızık'tan Aysun, ben de Evren Kurtiş'ten Medine adlı eseri istiyorum. Şu an dinleyen anneme gelsin, hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Zeynep. Babam için iki gözümün çiçeği adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet.

Seher vakti çıktım yola. Eserini şu an hummalı çalışan Zeynep, Merve, Serap ve bana gelsin. Çelebi podyumdan selamlar, teşekkürler demişler. Kolay gelsin efendim, hayırlı işler olsun. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

0543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Fatih Han Bey'e çok selamlar olsun, şu an beni dinliyor. Hayırlı cumalar. Mesajlarınızı birazdan paylaşmaya devam edeceğiz. 17.33 şu anda saatler.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
2: Yunus Emre Hazretleri.

Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Kolay gelsin, hayırlı cumalar. Ben Zeynep Sordum Sarıçı adlı eseri istiyorum herkes için demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Sizi dinleyen kızım Merve, oğlum Ali, kardeşim Selda, kızları Zeynep, Nisa ve Rukiye'ye Mevlan Kurtiş'ten Aşkın Sarda adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Sen bu cihan mülkünü kaftan... Hoş geldiniz. Mesut Biçim'den Medine adlı eseri istiyorum. Radyo Nida ekibine Leyla Can ailesine gelsin demişler. Hayırlı günler efendim.

Program sürüyor efendim. Selamünaleyküm. Şevval umresinin üzerinden zaman geçse de kalbim hala o topraklarda, oralarda geçirdiğiniz o huzurlu anlarda. Ve tabii ki tanıdığım değerli umre dostlarında insanın aklından bir an olsun çıkmıyor o güzel yerler, o güzellikler. Aşkın Sardığı ilahisini dinlerken aklıma hep sizler geliyorsunuz. Rabbim mübarek bende de kurduğumuz bu güzel gönül bağımızı daim eylesin. Değerli İsmet hocamızdan, kıymetli eşi Ayşe ablamızdan, huzur veren umre dostlarımızdan Allah ebeden razı olsun demişler. O günlerin hatırına Rabbim tekrar nasip eylesin. Hayırlı feyizli cumalar demişler. Esra ablamız göndermiş. Aleyküm selam, Allah tekrardan nasip eylesin. Selamünaleyküm Nida ailesi. Gaziantep'ten Kemal Özkan, Mevlan Kurtiş'ten Rabbena adlı eserini istiyorum. Oğluma, eşime, sizlere, tüm Nida dinleyicilerine demişler. Hayırlı günler efendim. Aleyküm selam. Program sürüyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108. Bir Yasin okurum, Allah kabul eylesin, Allah rahmet eylesin. İki tane de arkadaşım okur, babam ilahisi istiyoruz, kolay gelsin demişler. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim.

0: program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Şehir Hastanesi'nde bizlere kulak veren dinleyicilerimize de çok selamlar. Hayırlı cumalar olsun. Hastanede yatmakta olanlara da Rabbim şafi ismiyle şifa versin tez zamanda.
1: Sahraları, çölleri.
0: Mehmet kardeşim iki tane Yasin de ben okudum demişler. Allah kabul eylesin. Sizler de efendim Yasin okuyabilirseniz, sayı yazarsanız mutlu oluruz. Vefat eden bir dinleyicimizin annesi adına.

0: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Fatih Mansız Gel Desen eserini dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Yakuttan zümrütten medet boşuna, hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma bakıp da o genç yaşına, sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok.
1: Bu can sana hayran, bu can sana kurban.
0: Dünyanın serveti, şehveti sahte, bir kefen kadardır vadesi ahde. Boğma vicdanını meyde kadehte, sanma ki önünde seçenekler çok. Ya ahlak ya helak, üçüncüsü yok. Bir kere baktın mı kalkıp seherde, kapılar açılır gök perde perde. Sordun mu Kur'an'a kurtuluş nerede? Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya şükür ya küfür, üçüncüsü yok. Dağlara özenip tepeden bakma, mezar taşlarına rütbeni çakma. Şu cennet köşkünü kibirle yakma, sanma ki önünde seçenekler çok. Ya ihlas ya iflas, üçüncüsü yok.

0: Devam ediyor program Yeni Saat'te. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Trafikte oğlum Hafız Muhammed'le beraber sizleri dinliyoruz. Aleykümselam, Allah bağışlasın. Selam ve dua ile sıradaki Esen Lida FM dinleyicilerine armağan olsun. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Ali Osman kardeşin demiş, hayırlı yolculuklar. Muhammed'e de çok selamlar. Dua bekleriz efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı cumalar. Gaziantep'ten selamlarımı gönderiyorum. Canan Özkan hasta olarak şu an sizleri dinleyen Muhammed Eyüp oğluma Mevlam Kurtiş'ten bir eser istiyoruz. 10 tane Yasin okuyalım inşallah. Rabbim şifa versin, selametle demişler. Aleyküm selam, geçmiş olsun efendim. Dardayım babam adlı eser istek üzerine şimdi yayında. Birazdan Yeni Saat'te iki gözümün çiçeği adlı eser istek üzerine yayında olacak.
1: Dost kervanı.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

Haç ve Umre malzemeleri katkılarıyla 16-12 şu anda saatler. Trafikte dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Kübra kardeşimizden bu eser, eşi Ahmet'e ve Efendimiz için demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, Radyo Nida sizden. Az önce okuldan gelen oğlum Musab için bir eser istiyorum demişler. Çok selamlar Musab'a da. Hayırlı cumalar olsun. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Cennet sensiz gül kokar mı adlı eser şimdi sıraya alacak. Devam eden programda birazdan yine sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam edeceğiz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01

bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

16.32 şu anda saatler, program sürüyor. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla selamünaleyküm. Ravza'nın direklerinden biri de ben olaydım adlı eseri istiyorum. Tüm iş arkadaşlarım için demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Hayırlı işler olsun.

Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında. WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.
1: Program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Mevlan Kurtiç'ten Aşkın Sardı adlı eseri istiyorum. İş arkadaşlarım ve tüm çalışanlar için demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Deniz Murat Durgun. Yeni çıkmış olan eserimiz O Gül Sensin Ya Muhammed adlı eseri tüm Radyo Nida dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı cumalar abi, hayırlı olsun. Son bölümde program sürüyor. Şu an bizleri dinleyen Suna ablamıza da çok selamlar. Hayırlı cumalar olsun. 543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: 16.50 şu anda saatler. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Son bölümdeyiz. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri 5 mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlarınız olsun. Eşref Ziya Terzi'den Zaman adlı eseri yayınlarsanız memnun olurum. Hayırla kalın demişler. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm. Sedat Uçan'dan Davet adlı ilahi Sezgin ve böyle çalışan arkadaşlarım için istiyorum. Günler oldu. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim.
1: Günler oldu. Aylar oldu. Yıllar oldu.
0: Son bölümde program sürüyor sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde.

0: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Zaman adlı eser sıraya alacak, Eşref Ziya Terzi seslendirecek şimdi. Bu eser sonrası Davet adlı eser, akabinde ikindi ezanı, sonrasında Nida'dan Gönüllere programıyla İbrahim Soydaner'den yayında olacak efendim. Rabbim zamanı, anı doğru bir şekilde kullanan kullarından eylesin. Boş ve malayani şeylerle ömür tüketenlerden değil, hayırlı işlerde, güzel işlerde ömür tüketen kullarından eylesin. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun.
0: Dost Kervanı.

Fakir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Nida Radyo Nida. Nida.
4: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
2: Nida Radyo Nida.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında şu an bizleri kimler, nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bugünkü programda insanın hırsının nelere sebebiyet verdiğini hep beraber düşüneceğiz. Her birimizde değişen miktarlarda bu hırs belası var. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde de buyurulduğu üzere hırsın insanı ne hale getirdiği Musa aleyhisselam zamanında hem akrabası olan hem de Musa aleyhisselamın tanıdığı, bildiği insanlardan biri olan Karun örneğinde görüyoruz. İşte o zamanlardan bu zamana Kur'an-ı Kerim'in bize ulaşıp gelen tavsiyeleri var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey haşa, eksik veya noksan olmadığı gibi gereksiz de değildir. İbret almamız için, düşünmemiz için hangi asırda yaşıyorsak yaşayalım mutlaka bir önemi vardır. Hemen mevzuya geçelim. Efendim Kasas suresinin 76 ve 82. ayeti kerimelerinde Musa aleyhisselam zamanında yaşayan Karun adında birinden bahsedilir. Daha önceleri maddi durumu yerinde olmayan, sonradan zenginleşen ve zenginleştikçe şımaran, diğer insanlara karşı böbürlenen ve sonunda çok ibretlik bir cezaya müstahak olan biri. Surede şöyle buyruluyor. Karun Musa'nın kavminden biriydi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Şu ifadeye dikkat edin. Tefsirlerde okuyoruz, sadece Karun'un, malının, mülkünün yani değerli eşyalarının, madenlerin, istiflendiği, saklandığı yerlerin anahtarlarını dahi bilmem kaç tane devenin zor taşıdığı aktarılıyor. Bu nasıl bir zenginlik? Gelin ilk önce kendisinden biraz bahsedelim. Eserlerde bazı yerlerde farklı anlatımlar olmakla beraber ekseriyetle Karun, Musa aleyhisselamın akrabasıydı. Kimi yerlerde amcasının oğlu deniyor. Aynı zamanda Musa aleyhisselama ilk inananlardan ve İsrailoğulları içerisinde şimdiki değil bozulmamış olan, hükmü devam eden Tevrat'ı en iyi okuyanlardan birisiydi. Yine ilginç bir dipnot, güzelliğinden dolayı Karun'un bir lakabı vardı, Münevver. Birazdan konuşacağız, sonra işte zenginlik, imtihanı geliyor, hali değişiyor vesaire. Efendim malumunuz Musa aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle Kızıldeniz'i geçmişti. Kızıldeniz'i geçtikten sonra kurban kesme işi ki o zamanlarda çok önemli bir görev, onun sorumlusu olarak Harun aleyhisselam atandı. Ve Karun da kıskandı Harun aleyhisselamı ve dayanamayarak bir gün Hazreti Musa'nın yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Musa, peygamberlik sana verildi. Kurban kesme işinin sorumluluğu da Harun'a verildi. Ama bana hiçbir şey düşmedi. Halbuki ben İsrailoğullarının içinde Tevrat'ı en iyi okuyanlardan biri değil miyim? Öyleyim. Bak, benim artık sabredecek bir halim kalmadı. Artık ben bu haksızlığı daha fazla tahammül edemeyeceğim dedi. Yani hem Allah Teala'yı, haşa, hem de Hazreti Musa'yı aleyhisselam yanlış karar vermekle veya adaletsizlikle suçladı. Ama dikkat edin, Karun'un çıkış noktası direkt olarak imansızlık değildi. Şeytanın da Allah Teala'ya inanmıyor olması değildi. Verdiği karara itiraz etmesi, kibirlenmesi idi.
aynı yoldan gitti Karun. Musa aleyhisselam bunu duyunca dedi ki, bak Karun, Harun'a bu vazifeyi ben vermedim. Harun'a o vazifeyi Allah Teala verdi. Burada ne olması lazım? Konu kapanır değil mi? Hayır, devam etti. İşte azgınlık böyle bir şey. Dedi ki Karun, ben dedi söylüyorum, bunda bir yanlışlık var. O Harun'un benden üstün olduğu ve bu göreve benden daha layık olduğu hususunda bana gözümle göreceğim bir mucize göstermediğin müddetçe seni tasdik etmeyeceğim. Bakın, karşınızda peygamber var, peygamber olarak inanıyorsunuz. O size diyor ki, bu kararı ben vermedim, Allah Teala verdi, mucize bekliyorsunuz. Neyse, bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam Allahu Teala'ya dua etti, vahiy geldi ve mucize şimdi gerçekleşecek. Hazreti Musa İsrailoğullarının ileri gelenlerine bir yerde toplanmalarını ve asalarını içinde Allah'a ibadet ettiği ve aynı zamanda kendisine vahyin inmiş olduğu bir kubbe vardı, o kubbenin içine koymalarını emretti. İlk başta şaşırsalar da İsrailoğullarının ileri gelenleri denileni yaptı ve asalarının yanında sabahladılar. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Sabah oldu, ilginç bir durum, yani mucize gerçekleşmiş oldu. Bir de baktılar, Harun aleyhisselamın badem ağacından yapılmış olan bir asası vardı, o yeşil yaprak çıkarmıştı. İlkbaharda dalların yeşermesi gibi ama diğerlerinde böyle bir şey yok. Peki ne oldu? Karun diğerlerinin şaştığı bu olağanüstü hali gördü. Herkes şaşkın ama yine de ne dedi? Hayır dedi. Şüphesiz senin yaptığın sihirlerin yanında, yani sen bir sihirbazsın, şu asanın yeşil yaprak çıkarması hiç şaşılacak bir iş değil. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve diğer peygamberlerin de mucize istenmesine karşılık Allah Teala'dan bu mucizeyi onlara göstermelerine rağmen ne yaptılarsa aynısı oldu, kabul etmedi. İşte bu olaydan sonra Musa aleyhisselam Karun'la uğraşmayı bıraktı. Çünkü laf anlayacak kişi değildi. Bugün de öyle değil midir? 3, 5, 10, 50, 100 anlat, anlat, anlat. İnsanlar artık karşısındakini bıktırıyor. En azından boşa vakit harcamayayım diyor, değil mi? Aynen öyle. Karun'u bir kenara bıraktı, ilgilenmedi. Bununla beraber İsrailoğullarından bir topluluk da yine Hazreti Musa gibi aleyhisselam yaptı. Yani aralarına bir mesafe koydular. Tabii aralarında bir akrabalık olduğundan dolayı Musa aleyhisselam zaman zaman Karun'u ziyaret ediyor. Karun'sa hiç oralı olmuyordu, suratını asıyordu. Aksine söz ve davranışlarıyla eziyet ediyordu. Aradan geçen zaman Karun'u azgınlık ve büyüklük taslamasını gitgide arttırdı. Çünkü Allah Teala imtihan gereği Karun'a çok çok büyük bir zenginlik vermişti, az önce ayette buyurulduğu üzere. Sonra şöyle bir gelişme oldu. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu muazzam serveti Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda harcamadı. Servetine, zenginliğine aldandı, azgınlaştı ve herkesin daha da nefret ettiği kibirli bir kişi oldu. Halbuki kavmi kendisine nasihat ediyordu. Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah Teala'nın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Bu tavsiyeler en yakınlarından herkes tarafından sürekli tekrarlandı. Ama o, kavminin, arkadaşlarının bu uyarılarına kulak asmadı, kendine çeki düzen vermek bir yana,
tüm servetinin kendi çabasıyla olduğunu iddia etmeye kalktı. Bunlar dedi, bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verildi. Sizden üstün olduğum için verildi. Benim yüzümden bu böyle. Yani Allahu Teala'yı aradan çıkardığı kendisindeki onca servetin Allah Teala'nın karşılıksız bir ikramı olarak kendisine verilmiş olduğunu reddetti. Harun, Allah Teala'nın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama düşünmedi. İnadım inat devam etti. Etrafındakiler de belki bugünkü zalimlerin o gösterişli hayatlarına bakıp imrendiği gibi imrendiler. Keşke dediler, değil mi? Harun'a verilen servetin bilmem kaçta kaçı bizim olsaydı. O ne kadar zengin dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar yazıklar olsun size dediler bunları duyunca. Allahu Teala'nın ahirette iyi işler yapanlara, iman edenlere vereceği mükafatın bundan daha hayırlı olduğunu bilmiyor musunuz? İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor bu konuyla ilgili. Zekat ayeti kerimesi indiği zaman Hazreti Musa aleyhisselam her bir dinarda bir dinar, bin dirhemde de bir dirhem vermesi konusunda Karun'la anlaştı diyor. Ona bu şekilde yapmasını Allahu Teala emretmiş. Dikkat edin, her bin dinarda bir dinar, yani binde bir, bin dirhemde de bir dirhem. Yani oran değişmiyor, binde bir. Biliyorsunuz zekatta 1/40, onda binde bir. Bakalım ne olacak? Karun malını hesapladı. Malından vermesi gereken zekat miktarı gözüne çok göründü. Cimrilik, hırs ve malı olan düşkünlüğü engel oldu ve zekatını vermedi. Halbuki binde birdi arkadaşlar. Yüzde bir değil bakın, binde bir. Yani 1 milyar lirası olan birinin 100 bin lira vermesi gibi düşünün. Neyse, İsrailoğullarından kalabalık bir insanı başına topladı ve onlara şöyle dedi. Siz Musa'ya her dediğine itaat ettiniz. Ama şimdi mallarınızı elinizden almak istiyor. O kalabalıktakilerden bazıları, ki zengin topluluğu, sen bizim büyüğümüzsün, dilediğini emret, onu yapalım dediler. Karun dedi ki, beni iyi dinleyin. Bir daha kimse onu dinlemeyecek. Kimse dinlemediği zaman da İsrailoğulları içinde rezil olacak. Yani itibarı sarsılsın. Neyse, plan yapıldı. Plan şu, köye yoldaki falanca kadını getirin dedi. Biz ona dedi, bolca para, mal, mülk verelim. O da Musa ile zina attım desin, bu iftirayı atsın. Eğer dedi böyle bir şey olursa o kadın, o zina iftirasını atarsa artık etrafımızdakiler Musa'yı dinlemezler aleyhisselam. Neyse, siz dedi o kadını benim yanıma getirin. Ayarladılar, kadını getirdiler. Musa aleyhisselama iftira atması karşılığında kadına o zamanın işte parasıyla 1000 dinar ve bir tas dolusu altın verdi. Ve plan yürürlüğe kondu. O gün Musa aleyhisselam hutbe vaaz ediyor. Diyor ki, kim hırsızlık ederse onun elini keseriz. Bekarken zina edene 100 değnek vururuz. Evli olduğu halde zina edeni recm ederiz. Tamam. Arayıp bulamadığı an geldi Karun. Kalabalığın içinden bağırdı. Bu zina eden sen olsan da hüküm böyle mi? Dedi. Musa aleyhisselam elbette dedi. Ben olsam da Allahu Teala'nın hükmü böyledir, değişmez. Tabii bu olaydan haber olmayanlar şaşkın. Yine Karun dedi ki, bak, İsrailoğulları
senin kötü yoldaki falan falan kadınla zina yaptığını söylüyorlar. Böyle düşünüyorlar. Bunun üzerine Musa aleyhisselam sinirlendi ve o kadını oraya getirtti. Kadına dedi ki, bak kadın, denizi ortadan ikiye yaran ve Tevrat'ı indiren Allah Teala adına doğruyu söyle. Burada bir mucize oldu. Tam o sırada Allah Teala'nın yardımı yetişti. Kadın Musa aleyhisselamın bu sözlerinin tesirinde kalbinde ilahi bir heybet duydu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamber! Sana zina iftirası atmam için Karun bana şu kadar para verdi. Etraftakiler şaşırdı. Karun ve onun ortakları bu duruma ve o kadına çok öfkelendiler. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam ağladı, secdeye kapandı ve Karun'u Allahu Teala'ya şikayet ederek şöyle dedi. Ya Rabbi, ben senin peygamberinsem benim için buna gazap et. Allahu Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Sana itaat etmesini yere emrettim. Dilediğini emret. Ve Musa aleyhisselam İsrailoğullarına şöyle dedi. Ey İsrailoğulları! Allahu Teala beni Firavun'a gönderdiği gibi Karun'a da gönderdi. Karun'la beraber olanlar, yani onun tarafını tutanlar yerinde dursun. Benimle birlikte olanlar onun yanından ayrılsın. Ve o mucize gerçekleşecekti. Musa aleyhisselamın dediği gibi İsrailoğulları büyük bir kısmı Karun'un yanından uzaklaştı. 1-3-5 derken Karun'un yanında sadece 2 kişi kaldı. Daha sonra Hazreti Musa Karun'a "Ey Allah'ın düşmanı!" dedi. İsrailoğullarının önünde beni rezil etmek için kötü yoldaki bir kadını bana zina iftirası atmaya teşvik edersin öyle mi? Ey yer dedi, bunları yakala yut. Musa aleyhisselamın bu emrinden sonra yer onları topuklarına kadar içine çekti. Etraftakilerin şaşkın bakışları, Karun ve yanındakilerin bu dehşeti gördükten sonraki hali ibretlikti. Yalvarmaya ve eman istemeye başladılar. Musa aleyhisselam onların dediklerine hiç aldırış etmeyerek yere tekrar emretti. Ey yer! Bunları yakala! Yer onları ilk önce dizlerine kadar, sonra göğüslerine kadar, sonra boyunlarına kadar içine çekti. Toprağın dışında sadece başları kaldı. Karun, Allah aşkına, akrabalık hakkı için diyerek yalvarmaya devam etti. Hiç o tarafa bakmadı Musa aleyhisselam ve ey yer, bunları tamamen yut dedi ve yer tamamen onları yuttu. Şimdi böyle bir hadiseyi düşünün. Karun ve yanındaki 2 kişi, o zamanki işte yeryüzünün en zengini, toprağın dibinde böyle bir mucize üzerine mucize gerçekleşti. Hala ne oldu biliyor musunuz? Bu duruma şahit olan İsrailoğullarının akılsızlarından bazıları dediler ki, Musa var ya, Karun'un evine, hazinelerine, mallarına tek başına sahip olmak için Karun'a beddua etti. Yani hepsi şimdi Musa'nın olacak aleyhisselam. Bu sefer Musa aleyhisselam bunları duyunca Karun'un evinin hazinelerinin neyi var neyi yok hepsinin yerin dibine batması için Allahu Teala'ya dua etti. Bunun üzerine yine Kasas suresinde buyurulduğu gibi bütün hazineler, evi, o develerin zor taşıdığı, hazinelerinin yer aldığı yerlerin anahtarlarıyla beraber nerede ne varsa hepsi yerin dibini boyladı. Ve peki ne oldu?
Ah keşke Karun gibi olaydım, vay be ne zengin ya falan diye düşünenler, kıskananlar dediler ki biz dersimizi aldık, demek ki bu işler öyle değilmiş. Allah Teala kullarından dilediği kimselere rızkını bol verir, dilediğine az verirmiş, kısarmış. Allah'a şükürler olsun, bize lütfetmiş ki yerin dibine geçirilenlerden olabilirdik. Şimdi özetle durum bu. Buradan neyi anladık? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldı? Hiç kesmeden o bölümü de sizinle paylaşalım, sonra hissemize geçelim. Buyruluyor ki, şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımanın güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazinelerini verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir, dedi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır, dediler. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. Değerli kardeşlerim, alacağımız bir hisse var. Her birimizin, kadın, erkek, yaşlı, genç, zengin, fakir, her birimizin, dinleyen herkesin alacağı ders şu: kalpleri çeviren Allah Teala'dır. Kendimize güvenmeyelim, hava atmayalım. Ne kadar ilim sahibiyim, ne kadar şöyle bir zatı tanıyorum, şöyleyim, böyleyim veya başkasını övmeyelim bu tür şeylerle. Her insan hata yapma, Allah muhafaza, imandan uzaklaşma potansiyeline, tehlikesine karşı açıktır. Allah Teala'nın sevdiği veli kulları hariç. O sebeple Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dualardan bir tanesini biz de yapalım. Bakın, Allah Teala'nın en sevdiği kişinin sık sık yaptığı dua: ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dininde sabit kıl. Hep böyle dua edermiş. Yani biz kim oluyoruz da cennet, amiyane tabirle çantada keklik ve bizim için garantiymiş gibi davranabiliyoruz? Bir korkumuz yok. Ayağım kayar mı, imanım gider mi diye. Karun ve nicelerinin şeytanın böbürlenmesi ve sonu da benzer değil miydi? Böyle dua ettiği zaman hepimizin şaşırdığı gibi
Sahabeler de şaşırmış. Ey Allah'ın Resulü demişler. Kalbimi dininde sabit kıl dediniz. Siz de mi korkuyorsunuz? Ne buyurdu? Bana güvence veren hangi şeydir? Kalp, Rahman olan Allahu Teala'nın iki kudret parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi çevirir. Tirmizi'de geçiyor. Yani insan Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen bu kişiden ibret almalı. Karun. İnşallah başka bir programda da diğer bahsedilen kişi var, Bel'am bin Baura. Onu da konuşuruz. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, imandan ayırma, yolundan ayırma. İman ve ameli salih, hayırlı amelin yanında dünyanın geçici servetinin ne kadar değersiz olduğunu, efendim bilgiye ya da mala güvenerek, soya, sopa, tanıdıklara, birilerine güvenerek Allah Teala'nın verdiği nimetleri kendine mal etmenin, benim şurada tanıdığım var, ben şöyle zenginim, ben şuyum, bir cümlemi milyonlarca insan dinliyor ve ona uyuyor gibi gibi gibi. Azmanın ve şumarmanın nasıl bir felaketle sonuçlanacağı gözler önüne serildi. Bugün Kasas suresinden çok istifade ettik. Şununla bitirelim. Buyruluyor ki, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyen ve bozgunculuğu istemeyenlere veririz. En güzel akıbet muttakilerindir. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Şu yaşadığımız 2026'da da az veya çok bizde bir Karun mikrobu mevcuttur. Nasıl ki mikroplar bağışıklık sistemi düştüğü zaman ortaya çıkıyor, yani ölmüyorlar, uyuyorlar o zararlı efendim hücreler diyelim. Her birimizde Firavun da, Karun da, Nemrut da, hangi zalimler varsa bir miktar var ve bunlar birden üreyebilir. O sebeple bu anlatılanlardan istifade etmek lazım. Aman ne kadar sıkıcı şeyler İbrahim abi anlatıp duruyorsun ama aman kardeşim biraz sıkılın. Eğer sıkılıyorsanız, bunalıyorsanız biraz bunalın. Çünkü nefse ağır geldiğini işaret eder bu. Zaten nefis hayırlı şeyleri istemiyor ki. Ne kadar geyik muhabbeti var, kahkaha var, zararlı şey var onu istiyor. Ama bazen de ruhunuz için bu programları dinlemeye çalışın, değil mi? Allah Teala ilk önce anlatanın bu anlattıklarından istifade etmeyi, siz kardeşlerimin istifade etmesini, hayatımıza uygulayabilmeyi ve bize verilen tüm nimetlerin sadece Allah Teala'dan geldiğini unutmadan, zekat düşüyorsa zekatı gönül rahatlığıyla veren, sadakasını veren, böbürlenmeyen, insanlara tepeden bakmayan ve bu dünyadan iman ile göçebilenlerden eylesin cümlemizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şu vakte kadar bize kulak veren tüm kardeşlerimize, belki ilk defa dinleyenler de vardır, selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde buluşabilmek ümidiyle, selam ve dua ile.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Burası Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

0: Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Nida Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
4: Nida Radyo Nida.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Bir günde ağzından kaç kelime döküldüğünü hiç düşündün mü? Binlerce. Ve bu kelimelerin her biri ya kalpler arasında sarsılmaz köprüler inşa edecek ya da aşılmaz duvarlar örecek güce sahiptir. Ya bir yaraya merhem olacaklar ya da bir ömür boyu sızlayacak bir iz bırakacaklar. Bugün yeri göğü yaratan Yüce Allah'ın kelamında ve tasavvuf ehlinin üzerine titrediği Muhyiddin İbn Arabi gibi büyük ariflerin eserlerinde derinlemesine işlediği çok mühim bir sırdan bahsedeceğiz. Dilinin gücünden. Herkesin konuşmak, fikrini beyan etmek, her duygusunu ortaya dökmek için adeta yarışa girdiği bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya, içimizden geçen her şeyi bir an bile düşünmeden dünyayla paylaşmamız için bizi sürekli kışkırtıyor. Peki sükutun sahip olabileceğin en büyük manevi zırh olduğunu, dilini tutmanın bir zayıflık değil, aksine ilahi bir bilgelik ve derinlik olduğunu hiç düşündün mü? Büyüklerimiz, insanın selametinin dilini tutmasında gizli olduğunu söylerler. Senin ağzından çıkan sözler, havaya karışıp kaybolan basit ses titreşimleri değildir. Onlar, ruhlar alemine ektiğin, ya hayat ve bereket, ya da yıkım ve kasavet biçeceğin manevi tohumlardır. O kelimeler, ya akıllıca yatırım yapacağın, ya da bir anlık öfkeyle israf edeceğin ahiret hazineleridir. İbn Arabi Hazretleri, insanın her bir nefesinin Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olduğunu söyler. Konuşmak, o ilahi nefesi şekillendirmektir. Peygamber Efendimiz, ya hayır konuşmayı ya da susmayı öğütleyerek bize kelimelerin ne zaman şifa, sükutun ne zaman bin kelimeden daha güçlü bir kalkan olduğunu hayatıyla göstermiştir. Bu derin manevi yolculuğa çıkmadan önce, niyetini mühürlemek için yorumlara, ilahi sükutun gücünü keşfetmeye hazırım yazarak bu adımı taçlandırabilirsin. Bu beyanın iletişiminde, insanlarla olan bağlarında ve Yaradan ile olan yakınlığında köklü bir dönüşümün ilk adımı olsun. Şimdi gelelim bu sırrın ilk hakikatine. Ağzından dökülen manevi mücevherlere, dudaklarının arasından çıkan her kelimenin manevi alemde bir ağırlığı vardır. Bir an için dudaklarının ardında gizli bir hazine sandığı olduğunu ve konuştuğun her an görünmez aleme kıymetli cevherler saçtığını hayal et. Bu cevherlerin kimisi huzur, muhabbet ve şefkat satın alır. Kimisi ise ne yazık ki geri dönüşü olmayan kırgınlıklar, derin acılar ve onarılmaz mesafeler yaratır. Sadece bugün etrafına kaç tane manevi mücevher dağıttın? Kaç tanesi bir gönlü abad etmek için kullanıldı ve kaç tanesi bir kalbi viran etmek için hoyratça harcandı? Bu sözler asla seni yargılamak veya kalbine ağır bir suçluluk yükü bindirmek için değil. İçinde unuttuğun o muazzam ilahi potansiyeli, kelimelerinin o manevi inşa ve tecelli gücünü sana hatırlatmak için söyleniyor. Tasavvuf ehli, dilin sadece bedensel bir uzuv olmadığını öğütler. O, ruhunun dünyaya açılan kapısıdır. Oradan ya nur yayılır ya da karanlık. Gönül ehlinin dediği gibi, dilini tutan, ruhunu daralma ve sıkıntılardan korur. Belki bunu kendi hayatında acı bir şekilde tecrübe ettin. Düşünmeden ağzından kaçan bir lafın evinin huzurunu nasıl kaçırdığını, sivri bir eleştirinin yıllara dayanan bir dostluğu nasıl bıçak gibi kestiğini, gafletle yapılan bir gıybetin günlerce kalbine nasıl bir ağırlık ve nedamet çökerttiğini hatırlarsın. Ve o sözler bir kez ağızdan çıktıktan sonra ne kadar pişman olursan ol, onları geri almak artık imkansızdır. Çünkü söz yaydan çıkmış bir ok gibidir. Havayı yarar ve nereye saplanacağını her zaman kontrol edemezsin. Gürültünün her yeri sardığı, herkesin her konuda bir fikrinin olduğu, düşünmeden konuşmanın ve vicdan süzgecinden geçirmeden eleştirmenin norm haline geldiği bu dünyada,
İslam ahlakı seni kaybedilmiş bir hazineyi, ilahi sükutu geri almaya davet ediyor. Bu sükut korkaklık değildir, edeptir. Bu sükut bir yenilgi değil, ruhun korunmasıdır. Bu sükut içi boş bir sessizlik değil, tek bir hece bile etmeden önce kalbindeki ilahi fısıltıyı duyabilmek için açtığın manevi bir alandır. Ey yolcu! İnsan bazen kendine dürüstçe sormalıdır. Acaba bugün kaç kez kalbimizin derinliklerindeki vicdana danışmadan konuştuk? Kaç kez kelimelerimiz bir alev gibi dudaklarımızdan fırlayıp, en sevdiklerimizin kalbinde derin ve sızlayan yaralar açtı? Bu içsel mücadelede yalnız

ihsan edecekken o sükutu seçerdi. Çünkü o ne zaman kurtarmak, ne zaman şifa vermek, ne zaman diriltmek için konuşacağını en iyi bilendi. O bizim en güzel rehberimizdir. Bugün kelimelerini cennetin nadide incileri gibi kullanmaya niyet edebilirsin. Küslükleri bitiren, umudu satın alan, inancını yitirmiş kalplere yeniden iman eken kelimeler. Ama aynı zamanda bu irfan sana ne zaman susman gerektiğini de öğretmek istiyor. Çünkü sükut, en değerli altınlarını dünyanın gürültüsünde kaybolmaktan koruyan sağlam bir hazine sandığıdır. Belki içinden ben içi dışı bir dobra bir insanım, huyum bu, değişemem diyorsun. Ama kalpleri evirip çeviren Allah senin dilini de nuruyla yıkayabilir. Belki çok kalp kırdım, artık dönüş yok diye düşünüyorsun. Ölü toprakları baharla dirilten Allah senin keskin sözlerinle kuruyan ilişkilerini de yeniden yeşertebilir. Ve belki yalnızlığın içinde artık kimsenin sözlerine inanmadığını hissediyorsun. Unutma ki ilahi nur dilini dönüştürdüğünde etrafına yaydığın o güven veren ışık da tamamen değişir. Bugün sana yeni bir kapı açılıyor. Hayat veren kelimeler konuşmak için her yeni gün taze bir başlangıçtır. Şu an kelimelerin asıl sahibi olan Rabbimize yönelerek küçük ama derin bir manevi niyet tazeleyelim. Elini kalbinin üzerine koy ve içinden sessizce şöyle dua et. Ya Rabbi, sözlerimi kendi nurunla yıka. Dilime sahip çıkmam için bana irade ver. Ey kalplerin sahibi, dudaklarımdan dökülen her kelime senin rızana uygun olsun ve etrafıma şefkat yaysın. Bu duanın gerçek bir dönüşüm kapısı açtığını hisset. Şimdi derin bir nefes al ve ilahi huzurun kalbine dolmasına izin ver. Çünkü sen dilinin kontrolünü Allah'ın rızasına teslim ettiğinde o seni hayırlı bir kadere ve güzel bir akıbete sevk eder. Sözlerinde neyi güzelleştirirsen geleceğinde de onu bulursun. İkinci büyük sırrımız seni koruyan manevi tedbir ve basirettir. Zorlu bir mücadeleye hazırlanan dirayetli bir komutan hayal et. Düşmanları onun her adımını izliyor, saldırmak için en ufak bir hatasını gözlüyor. Sence o komutan savaşa girmeden önce stratejisini ulu orta ifşa eder mi? Ne yapacağını düşmanlarına anlatır mı? Elbette hayır. Sükunetini korur, durumu analiz eder, içinden duasını eder ve derin bir bilgelikle hareket eder. İşte dilini tutmanın, sırrını saklamanın kıymetini anlayan inanan insan da tıpkı bu komutan gibidir. Ağzından çıkan sözler manevi alemdeki hamlelerindir. Her biri seni ya zafere yaklaştırır ya da seni beklenmedik bir yenilginin kucağına iter. Arifler der ki, akıllı insan ilmini ve sırrını saklar, gaflete düşen kişi ise içindekini hemen etrafa yayar. Bu aslında ilahi bilgeliğin bize olan şefkatli bir uyarısıdır. Çok konuştuğumuzda, henüz olgunlaşmamış planlarımızı yanlış insanlara anlattığımızda, kalbimizdeki en taze hayalleri zamanından önce ortaya döktüğümüzde sadece iç huzurumuzu kaybetmekle kalmayız. Aynı zamanda nefsin, hasetin ve kem gözlerin içeri girmesi için kapıyı ardına kadar açmış oluruz. Bir projeyi büyük bir heyecanla birilerine anlattıktan hemen sonra işlerin aniden ters gitmeye başladığını kaç kez hissettin? En derin sırlarını, en saf niyetlerini paylaştığın birinin seni acımasızca eleştirip hevesini kırdığı kaç olay yaşadın? Bunlar tesadüf değildi. Bu dilindeki basiret eksikliğiydi. Sosyal medyaya bir bak. İnsanlar stratejilerini, planlarını, arzularını, zaaflarını tüm dünyaya ilan ediyorlar ve sonra hasetle karşılaştıklarında, fikirleri çalındığında

veya alay konusu olduklarında derin acılar çekiyorlar. Her şey dünyaya duyurulmak için değildir. Allah, kalbine koyduğu o değerli tohumları korumanı istiyor. Bazen sükût, görünen ve görünmeyen tüm saldırılara, kem gözlere karşı en güçlü zırhındır. Çünkü kötü niyet ve haset, bilmediği ve göremediği şeye zarar veremez. İbn Arabi'nin o derin kavrayışıyla düşündüğümüzde, hakikati ehli olmayandan saklamak bir cimrilik değil, hakikatin izzetini korumaktır. Sırrını saklamak da böyledir. Bir insan her şeyi bilmese bile sussa, o an için bilge zannedilir. Düşünebiliyor musun? Sadece ağzını kapalı tutmak bile insanların gözündeki vakarını ve saygınlığını artırabilir. Bir insan çok şey bilmeyebilir ama konuşmadan önce dinlerse, yorum yapmadan önce düşünürse, kendini açmadan önce doğru zamanı beklerse, çevresinde derin bir saygı uyandırır. Oysa nefsinin rüzgarına kapılan kişi filtresizce konuşur, her şeyi ortaya döker ve sonra kendi yersiz sözlerinin esiri olup pişmanlık çeker. Ey yolcu! Bunu anlamak, insanlara paranoyakça güvensizlik duymak demek değildir. Bu, ilahi bilgeliğe boyun eğmektir. Hazreti Yusuf'u düşün. Allah ona muazzam rüyalar göstermişti ama o henüz çocuk aklıyla bu rüyaları kardeşlerine heyecanla anlattığında karşılığında haset, ihanet ve kuyuya atılma acısı buldu. Elbette Allah her şeyi hayra çevirdi ama babası Yakup aleyhisselamın rüyasını kardeşlerine anlatmama uyarısı aslında bizlere sırrımızı ehline saklamamız gerektiğine dair muazzam bir ilahi dersti. Konuşmanın bir zamanı olduğu gibi susmanın da bir zamanı vardır. Manevi olgunluk, hangisinin hangi zamanda yapılması gerektiğini ayırt edebilmekte gizlidir. Duyguların seni tepki vermeye zorladığında dur. Bir şeyi hemen paylaşma dürtüsü hissettiğinde kendine sor. Bu ilahi rızaya uygun bir an mı? Bu söz meyve mi verecek, yoksa Allah'ın kalbimde yeşerttiği bir hayrı tehlikeye mi atacak? En derin hayallerini anlatmak üzereyken, onları önce seni her daim duyan ve kollayan Yaradan'a teslim et. Eğer uygulanabilir bir rehbere ihtiyacın varsa, şu alışkanlığı manevi bir silah olarak kuşan. Fazla konuşma dürtüsü geldiğinde, 10 saniyelik bir duraklama yap ve içinden şu duayı et. Ya Rabbi, bu söz gerçekten gerekli mi? Bu küçücük eylem ilişkilerini kurtarabilir, projelerini nazardan koruyabilir ve seni büyük pişmanlıklardan esirgeyebilir. Allah'ın inayeti, dilini terbiye etmen için sana daima açıktır. Bunu sadece kendi iradenle yapmaya çalışma, ağzından çıkacak her kararda kalbini ona bağla. Belki kendine, ama ben içinden geldiği gibi konuşan dürüst biriyim, huyum bu, değişemem diyorsun. Oysa irade ve nefs tezkiyesi manevi yolculuğun meyvesidir. Tasavvuf yolu olduğumuz yerde saymamamızı öğütler. İletişimimizin de ilahi ahlakı yansıtması umulur. Hiçbir kamil insan gayesiz yere tek kelime etmemiştir. Söyledikleri her söz hayata can vermiştir. Eğer susarsam beni ezerler, hakkımı yerler diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Az konuşmak seni daha güçlü, daha stratejik ve daha bilge yapar. İlahi bir vakarla konuşacağın o en doğru, en keskin anı seçmeni sağlar. Bir savaşçı zamanından önce sustuğu için kaybetmez, planını hazır olmadan ifşa ettiği için kaybeder. Allah senin geleceğini özenle hazırlıyor ve bu hazırlığın bir parçası da sana dilini korumayı öğretmektir. Onun senin için hazırladığı şeyler, zamanı gelip parlamadan önce, dünyanın gürültüsüne ve eleştirisine maruz kalamayacak kadar değerlidir. Üçüncü adımda, kelimelerin o görünmez zincirini anlamamız gerekir.
Dudaklarından dökülen her kelime, durgun bir göle atılan bir taş gibidir. Belki sen o taşın sadece suya değip hemen gözden kaybolduğunu sanıyorsun, ama ferasetle bakarsan, suyun yüzeyindeki o halkaların nasıl büyüdüğünü, uzaklara yayıldığını ve senin aklına bile gelmeyen kıyılara nasıl vurduğunu görürsün. Kelimelerimiz de tam olarak böyledir. Söylendikleri anın çok ötesine geçen ve zamanın içinde yankılanan sonuçlar doğururlar. İşte bu yüzden büyüklerimiz uyarır. Dilini tutan selamet bulur, sözünü israf edense felaketi üzerine çeker. Ne kadar sarsıcı ama ne kadar gerekli bir uyarı. Çünkü çoğu zaman kendi ellerimizle kopardığımız fırtınaların bedelini asla söylemememiz gereken sözler yüzünden öderiz. Bir an için geçmişi düşünelim. Hayatımızda kaç kapı şefkatli ve nazik bir sözün sayesinde açıldı ve kaç kapı anlık bir öfkeyle söylenen düşüncesiz bir laf yüzünden sonsuza dek yüzüne kapandı. Tek bir cümle bir insanda dağlar gibi bir güven inşa edebilir ya da kalbine zehirli bir şüphe tohumu ekebilir. Ağzından çıkan bir yorum bir yuvayı birbirine kenetleyebilir ya da onu paramparça edebilir. Sevgiden yoksun, iğneleyici bir eleştiri, Allah'ın birinin kalbinde yaktığı umut ateşini bir anda söndürebilir. Dilinin gücünü asla ama asla hafife alma. Senin kelimelerin, Allah'ın izniyle fırsatları, ilişkileri ve yolları açan veya kilitleyen birer vesiledir. Dilin sebep olduğu o felaket, her zaman anında çakan bir şimşek gibi gelmez. Bazen yavaştır, sessizdir. Tıpkı devasa bir kayayı damla damla eriten suyun sabrı gibi. Bir gün can yakan bir şey söyleriz, hiçbir şey olmamış gibi görünür. Tekrar ederiz, hala her şey yolunda gibidir. Ama biz farkında olmadan o her sert kelimeyle, her tekrarlanan şikayetle, tutulmayan her sözle aradaki güven yavaş yavaş aşınır. Huzur solar ve bir gün patlamaya hazır kırgınlıklar birikmeye başlar. Nihayet fırtına koptuğunda ne oldu birdenbire diye şaşırırız. Oysa manevi kanunlar bizi başından beri uyarmıştır. Diline hakim olmak, hayatına hakim olmaktır. Şimdi bir saniyeliğine gözlerini kapat ve düşünmeden nefsine yenilip konuştuğun o anlardan birini hatırla. Ailende, iş yerinde, dost meclisinde ya da sosyal medyada. O sözler ağzından çıktıktan sonra içinde hissettiğin o soğukluğu, o ağırlığı hatırla. O kelimeleri havada yakalayıp yutmak, hiç söylememiş olmayı kaç kez istedin. Ama artık çok geçti. Çünkü göle atılan taş misali, kelimeler de geri alınamaz. Sadece kırdığımız yeri sarması için Allah'tan merhamet ve aynı hatayı tekrarlamamak için şuur ihsan etmesini dileyebiliriz. Ancak bu gerçeklik seni umutsuzluğa düşürmesin. Şunu kalbine yaz. Kelimelerin nasıl yıkıcı bir gücü varsa, aynı derecede onarıcı, şifa verici bir gücü de vardır. Dudaklarından dökülen her hayır dua, senin ve sevdiklerinin etrafına manevi bir koruma kalkanı örer. İçten gelen her beni affet sözü, birbirinden uzaklaşmış iki kalp arasında yepyeni ve sağlam bir köprü inşa eder. Her seni seviyorum, her sana inanıyorum, her Allah'ın senin için güzel bir planı var cümlesi, kopmak üzere olan fırtınaları dindirebilir. Eğer sözlerimiz suyun üzerindeki halkalar gibi yayılıyorsa, bırak o halkalar gözümüzün göremeyeceği yerlere kadar ulaşan hayat ve sevgi dalgaları olsun. Yaradan'ın kelamı nasıl boş yere inmemişse ve bir hakikati var ediyorsa, biz neden kendi sözlerimizin de onun rızasına uygun olmasını dilemeyelim? Neden içimizdeki ilahi nuru ağzımızın bekçisi yapmayalım? Bunu özellikle sinirlerin gerildiği, öfkenin kabardığı anlarda yapabiliriz. Sana son derece basit
ama ruhunu derinden dönüştürecek bir uygulama tavsiye edeyim. Tefekkür molası. Öfkeyle karşılık vermek üzereyken ya da aklına gelen o ilk zehirli lafı söylemek üzereyken aniden dur. Kalbinin derinliklerine doğru 3 kez derin nefes al. Ve içinden de ki, Allah'ım, dilimi sen yönlendir. 3 nefeslik bu kısacık duraklama, koca koca kavgaları, yıllar sürecek küslükleri ve derin yaraları önleyebilir. Barış tohumları ekmekle ortalığı ateşe vermek arasındaki, Allah'ı hoşnut etmekle kalpleri kırmak arasındaki o ince çizgi, o duraklamadır. Canım kardeşim, insanlık hali, hepimiz geçmişte karşımızdakini paramparça eden sözler sarf ettik. Hepimizin af dilemesi gereken yerler var. Ve belki de geri alamayacağın o sözlerin vicdan azabını hala taşıyorsun. İşte bu idrak anında kalbimize şu nida yankılanır. Artık o göle yeni taşlar atmaya başla. İyilik taşları, merhamet taşları, dua taşları. Önceden duvarların olduğu yerlere sevgi köprüleri kuran taşlar. Gelecek nesillere kadar ulaşacak şefkat dalgaları yayan taşlar. Bugünkü sözün sade ama çok derin olsun. Her sohbetinde, her mesajında, her yorumunda o tefekkür molasını yap. 3 derin nefes, içsel sessiz bir yakarış ve ancak içindeki ilahi muhabbetten doğan bir kelime. Çünkü dilini korumak, hayatını korumaksa, sözlerine özen göstermek aslında geleceğini, ahiretini inşa etmektir. Konuştuklarının nasıl bir zincirleme tepki yarattığını anladığına göre, bir sonraki adımda kelimelerinin sadece dalga yaymakla kalmayıp, senin ve seni dinleyenlerin içinde nasıl ihya edici ya da yıkıcı tohumlar yeşerttiğini keşfedeceğiz. Hazırlan, çünkü en güzeli daha yeni başlıyor. 4. manevi durak. Kelimelerinle hayır ve umut ekmek. Her sabah gözlerini açtığında avuçlarımıza manevi tohumlarla dolu bir heybe bırakılır. Bu tohumların bazıları rahmet ve diriliş tohumlarıdır. Sevgi, cesaret, hakikat, iman bu, şefkat sözleridir. Diğerleri ise yıkım tohumlarıdır. Eleştiri, şikayet, hakaret, ümitsizlik, gıybet ve yalan sözleridir. Girdiğin her sohbet, ayak bastığın bir tarladır. Yolununun kesiştiği her insan, senin ekeceğin tohumu bekleyen, ya verimli ya da yaralı bir topraktır. Bilinmelidir ki, gönül yapmak da, kalp kırmak da dilin ucundadır. Ağzından çıkanı kulağa duyan, ahirette de dünyada da ektiğinin meyvesini yiyecektir. Bu şu demektir. Kelimelerinle sadece dışarıya ekim yapmazsın, aynı zamanda kendi tarlanı da hasat edersin. Dün ne konuştuysan, bugün onun meyvesini yersin. Eğer bazı ilişkilerinin neden bu kadar tatlı, bazılarının ise neden zehir gibi acı olduğunu merak ediyorsan, oraya ne tür tohumlar ektiğine bir bak. O toprağa sabır ve destek mi ektin, yoksa yargılama ve kınama mı? Senin sözlerin, kuruyan bir dostluğu yeşerten taze bir su da olabilir. Muhabbeti içten içe çürüten sinsi bir zehir de olabilir. Tasavvufi idrak, bize sadece kalp kırmaktan kaçınmanın yetmeyeceğini, daha yüksek bir makama, sürekli dua eden ve etrafına bereket saçan bir mümine dönüşmemiz gerektiğini hatırlatır. Eğer Kur'an ayetlerinin insanın kalbine indiğinde onu nasıl dönüştürdüğünü, ne kadar büyük meyveler verdiğini biliyorsan, senin de sözlerinin hakikatle hizalandığında neler yapabileceğini bir düşün. Burada batı menşeili, içi boş bir pozitif düşünce furyasından bahsetmiyoruz. Çözümsüz görünen durumları ilahi hakikate, onun sonsuz kudretine teslim etmekten bahsediyoruz. Hayat veren sözler konuşmak, gerçekliği inkar etmek değil, Allah'ın rahmetinin her zorluğun üstünde olduğunu hatırlatmaktır.
Zorluklar içinde çabalayan bir evladına ya da kardeşine baktığında hangi tohumu ekeceğine sen karar verirsin. Ona sen yapamazsın, başaramazsın diyerek umutsuzluk zakkumu da ekebilirsin. Ya da Allah'ın izniyle bu zorluğu aşacaksın, senin içindeki o cevhere inanıyorum diyerek umut ve iman çınarı da dikebilirsin. Birbirimize hayır dua etmek, iyi dileklerde bulunmak bizim için sadece bir seçenek değil, dini ve vicdani bir mesuliyettir. Nefsin karamsarlığına kapılıp konuştuğumuzda sadece acı ekeriz. Korkularımızın diliyle konuştuğumuzda sadece korku ekeriz. Ancak hakikatin, imanın ve tevekkülün diliyle konuştuğunda etrafına şifa ve nur ekersin. Öyle evler vardır ki yıllar boyunca o duvarların arasına sadece şikayet, kavga ve eleştiri tohumları ekilmiştir. Ve bugün o evlerde nefes almayı bile zorlaştıran kasvetli, uzak ve soğuk bir atmosfer hasat edilmektedir. Sadece takdir ve sevgi sözcükleri esirgendiği için kuruyup çöle dönmüş evlilikler vardır. Sürekli kıyaslama ve beklenti yüküyle büyüdüğü için özgüveni paramparça olmuş çocuklar vardır. Ama aynı zamanda içlerinden biri tohumunu değiştirmeye karar verdiği için küllerinden yeniden doğan, şifa bulan aileler de vardır. Geçmişin o karanlık hikayesini tekrarlamak yerine o kişi bugüne şefkat ve dua ekmeye başlamıştır. Eğer içinden ben kelimelerimle o kadar çok acı ektim ki artık ne yapsam boş diyorsan, tasavvufun cevabı şudur: tohumunu bugün değiştir. Diken ektiğin yere şimdi gül fidanları dik. Ayrık otları ektiğin toprağa şimdi meyve ağaçları ek. Eskiden yenilgiyi konuştuğun yerde şimdi Yaradan'a sığınıp ferahlığı dile. Eskiden yıktığın yeri şimdi sevgiyle ve incelikle inşa et. Allah harabeye dönmüş gönülleri rahmet bahçelerine çevirmeye kadirdir. O, eskiden çöl olan kalplerde pınarlar fışkırtabilir. Teoriden çıkıp pratiğe adım atman için sana bir tavsiyede bulunayım. Bir an için gözlerini kapat ve hayatındaki 3 kişiyi düşün. Belki şifalı kelimelere ihtiyacı olan bir aile ferdi, zorlu bir sınavdan geçen bir dost ya da aranın açık olduğu bir tanıdık. Bu hafta onlara şifa ve umut veren kelimeler söylemeye karar ver. Bu kısa bir mesaj olabilir, bir telefon araması olabilir ya da gözlerinin içine bakıp dualarımdasın. Allah senin için güzel yollar açacak, başaracaksın. Ben senin kalbindeki iyiye inanıyorum demek olabilir. Doğru zamanda söylenen tek bir güzel sözün gücünü asla hafife alma. Bir insanın tüm hikayesini baştan yazabilir. Şimdi inancımızı şu duada birleştirelim. Ya Rabbi, dudaklarımdan dökülen her kelimenin bir gücü olduğunu biliyorum. Söylediğim kırıcı sözlerle ektiğim acılar için beni affet. Bugün çevreme hayat, şifa ve hakikat tohumları ekebilmek için senin nuruna sığınıyorum. Ey kalpleri evirip çeviren, dilime onaran, inşa eden, merhamet taşıyan kelimeler nasip et. Beni karşıma çıkardığın her gönül tarlasına muhabbet eken bir bahçıvan eyle. Bazen insan yıllarca ne ektiğinin farkında olmadan yaşar. Ama bugünden itibaren bilerek, şuurla ek ve bekle. Çünkü biçeceğin o huzur ve bereket hasadı muazzam olacak. Ancak bu manevi dönüşümün tamamlanması için çok kritik bir sırra daha ihtiyacın var. Ne zaman konuşup, ne zaman susacağını bilmek. İlahi rıza seni adım adım yönlendirmeye devam edecek. 5. Hakikat: İrfan ve idrak sanatı, yani feraset. Allah'ın senden konuşmanı beklediği anlar olduğu gibi, susmanı beklediği anlar da vardır ve her iki anda kendi içinde hikmetlidir. Ariflerin dediği gibi, susmanın bir zamanı, konuşmanın bir zamanı vardır. Bu mesele sonsuza dek birini seçmek değildir. Gerçek bilgelik,
sürekli sus pus olmak ya da her ortamda bülbül gibi şakımak değildir. Gerçek bilgelik, kalbindeki o ilahi teraziyle zamanın ve mekanın ruhuna uygun hareket etmeyi öğrenmektir. İşte feraset, idrak sanatı budur. Ne zaman bir kelam etmenin ibadet, ne zaman susmanın derin bir teslimiyet olduğunu fark edebilmektir. Düşünelim, hayatımızda kaç kez vakitsiz konuşmuşuzdur. Belki söylediğimiz şey doğruydu ama yanlış zamanda, yanlış bir ses tonuyla, yanlış bir ortamda söyledik. Haklı olmamıza rağmen ortaya çıkan sonuç, kalp kırıklığı oldu. Öte yandan, konuşman, hakikati savunman, haksızlığa uğrayan birine ses olman, bir kötülüğü sevgiyle düzeltmen gereken yerde, belki de korkup sustun. Vakitsiz konuşmak kadar vakitsiz susmak da derin yaralar açar. İşte bu yüzden irfan ehli daima kalbimize şu soruyu sormamızı öğütler. Ya Rabbi, şu an bu sözün vakti mi? Peygamberlerin hayatlarına bak. Kimi zaman kendilerine yapılan en ağır hakaretler karşısında derin bir sükuta bürünmüşlerdir. O sessizlik bir acizlik değil, muazzam bir vakar ve idrakti. Sadece alay etmek veya gösteri izlemek isteyen, kalbi mühürlenmiş kişilere karşı kendilerini savunmaya ihtiyaç duymadılar. O sükut, kelimesiz, sessiz ama dağları sarsan bir tebliğdi. Ancak başka zamanlarda mazlum birini ezenlerin karşısında, haksızlığın ortasında seslerini gür bir şekilde yükselttiler. Günahı eleştirirken bile günahkarı dışlamadan, sevgiyle ve şefkatle uyardılar. İki farklı durum, iki zıt tepki. Birinde derin bir sessizlik, diğerinde keskin bir kelam. Bu farkı yaratan nedir? Allah'ın kalbe ilham ettiği o eşsiz ferasettir. Bu irfanın içimizde yeşermesi ilahi bir lütuftur. Bu sihirli bir formülle değil, onunla kuracağın derin ve samimi bir bağlı olur. Bu irfan sana bu yolda rehberlik edecek çok kıymetli manevi ölçüler sunar. Bunlardan ilki, ağzını açmadan önce kendine şu güçlü soruları sormayı alışkanlık haline getirmektir. Söyleyeceğim şey gerçekten doğru mu? Söylemem gerçekten gerekli mi? Bu söz karşımdakini yapıcı bir yere mi taşıyacak, yoksa sadece içimdeki öfkeyi mi boşaltacak? Bunu söylemek için doğru an, doğru zemin bu mu? Ve en önemlisi, konuşmadan önce bunu duamda Rabbime arz ettim mi? Eğer bu sorulardan herhangi birinin cevabı hayır ise, muhtemelen konuşma vakti henüz gelmemiştir ve en akıllıca olanı susmaktır. Pısırıklıktan doğan suskunluklar olduğu gibi, derin bir edepten doğan suskunluklar da vardır. Başkalarının ne düşüneceğinden, kınanmaktan korkarak susmak ile kalbindeki o ince sesin, şimdi hiçbir şey söyleme, bırak hükmü Allah versin demesi üzerine susmak, aynı şey değildir. Kendini haklı çıkarmak, nefsini savunmak için dürtüsel bir şekilde lafa atılmak ile, Allah'ın seni bir teselli, bir hakikat veya sevgi dolu bir uyarı sesi olarak kullanmasına izin vermek de aynı şey değildir. Manevi yolculuk bizden dilsiz olmamızı istemez. Ama filtresiz esen bir laf kasırgası olmamızı da istemez. Sükut, aynı zamanda huzur dolu manevi bir tefekkür alanıdır. Hayati kararlar almadan önce, can acıtıcı bir mesaja cevap vermeden önce, şiddetli bir tartışmanın tam ortasında arif kişi durur, nefes alır, dinler ve kalbinin dalgalı sularının durulmasına izin verir. Bazen Allah'ın huzurunda geçirilen bir dakikalık sessizlik, nefsin dürtüsüyle yapılan bir saatlik savunmadan çok daha değerlidir. İşte o sükutun içinde, içinizdeki nur düşüncelerinizi düzenler, yaralarınızı sarar, niyetlerinizi temizler ve size konuşmanız mı yoksa susmanız mı gerektiğini fısıldar. Elbette Allah'ın senden ağzını açmanı beklediği yerler de vardır.
Birinin içi kan ağlarken senin sessizliğin bir süre ona yoldaş olabilir. Ancak sonrasında konuşman, teselli etmen, umut aşılaman ve onun sonsuz rahmetini hatırlatman gerekir. İnancını, hakkı ve adaleti savunman gereken anlar vardır. Kalbini ilahi rızaya uygun hale getirmelisin. Sürekli problem çıkmasın, ağzımızın tadı bozulmasın diyerek susmak, doğru olanı yapmanın getireceği zorluktan kaçmak için uydurulmuş bir bahaneye dönüşebilir. Bir haksızlığa, bir zulme ya da sevdiklerini uçuruma sürükleyen bir yanlışa karşı susmak tevazu değil, çoğu zaman sadece büyük bir zaaftır. Bu yüzden kalbini Hakk'ın rızasına bağlamalısın. Feraset ve idrak bir gecede öğrenilmez. İşlene işlene sabırla meyve verir. Bazen hata yapacaksın. Susman gereken yerde konuşacak, konuşman gereken yerde dilini yutacaksın. Ama orada bile bir rahmet vardır. Allah seni hataların için terk etmez. O hatalarından ders çıkararak manevi olgunluğa erişmeni diler. Eğer hata yaptıysan af dile. Dersini al ve yeniden dene. Hedef her bir kelimede kusursuz olmak değildir. Hedef, söylediğin ve söylememeyi seçtiğin her şeyde adım adım o ilahi iradeye teslim olmaktır. Buradan Rabbine sığındığın müddetçe onun sana yardım edeceğini ve niyet ettiğin bu manevi terbiyede seni yalnız bırakmayacağını bilerek içi ferah bir şekilde ayrıl. Selametle git, hep hayat konuş, sükutla dinle ve sadece bereket ek. Ağzından dökülen her söz, ilahi rahmetin yeryüzündeki en tatlı yankısı olsun.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin, pervane ol, pervane ol.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
1: Nida Radyo Nida.
2: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
1: Nida Radyo Nida.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.
1: Hep hayalinizde taşıdınız, Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İçinizde saf inancın sevinciyle açan çiçekler varsa, bu çiçeklerin çürümemesi için dua etmeli. Bu lütuftur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzetleri.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar eyliyoruz. Ve sevgili peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun diyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, sesimizin ulaştığı her yerde kulak veren her birinize Rabbimiz Teala'dan sağlık ve afiyetler, huzur ve saadetler diliyoruz. Onun rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizlerle bir kez daha bizleri buluşturduğu için Yüce Mevlamıza şükrediyor ve sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 88 ila 91. ayetlerini bugün sizlere Ruhul Beyan tefsirimizden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimelerin tilavetini dinleyecek, ardından inşallah sizlere tefsirimizden bu ayetlerle ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Nisa suresi 88 ila 91. ayetler.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerin Rabbimiz Teala sevabını başta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olmak üzere bir cümle enbiya-i izamın ruhlarına hediye ediyoruz. Peygamberi Zişan efendimizin, âlinin ve ashabının, ehli beytinin, ezvacı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam'ın öncülerinin ve şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, hasreten müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ve mümin, müminat, her bir ehli İslam'ın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Nisa suresinin 88. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla doğruya yol bulamazsın. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede, ey müminler, size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız ifadesinde, burada müminlerin tamamı değil, bir kısmı kastedilmektedir. Ayette muhatap olan münafıkların durumları hakkında birbiriyle olan ihtilaflarını haklı çıkaracak herhangi bir şeyin olabileceği reddedilmekte, münafıkların kesin olarak kafir olduklarına hükmetmenin ve bütün hükümlerde onlara küfürlerini açığa vuran kafirler gibi davranılması gerektiği beyan edilmektedir. Rivayete göre bazı münafıklar Medine'nin havasının kendilerine iyi gelmediğini ileri sürerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çöle çıkıp yerleşmek için izin istediler. Çöle çıkınca da konak konak, gide gide sonunda Mekke'de müşriklere katıldılar. Müslümanlar ise onların durumu hakkında ihtilafa düştüler. Bazısı onların kafir, bazısı da Müslüman olduklarını söylediler. İşte bunun üzerine Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. Ayet-i kerimede size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız denildikten sonra, halbuki Allah onları dinden dönme, müşriklere katılma, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hile yapmaları sebebiyle kendi ettikleri yüzünden baş aşağı etmiştir buyurulmaktadır. Yani Allah Teala onları küfür ve küfrün hükümlerinden olan zelillik, küçüklük, esirlik ve ölüm gibi durumlara döndürmüştür. Ey o münafıkların mümin olduklarını söyleyen ihlaslı kimseler, Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Yani onu hidayete eren kimselerden mi kılmak istiyorsunuz? Burada münafıkların hidayette olduğunu iddia eden müminler kınanmakta ve bunun kişiyi, Allah'ın saptırdığı kimseyi hidayete erdirmek gibi bir muhale, bir imkansıza götüreceği bildirilmektedir. Çünkü münafıklar iman ve hidayetten çok uzak oldukları halde mümin olduklarına hükmetmek ve doğru yolda bulunduklarını iddia etmek onları

hidayetine çalışmak demektir. Bu ise boşuna bir çabadır. Kim olursa olsun Allah'ın saptırdığı hakkında sapıklık takdir ettiği bir kimse için doğru yolu göstermek şöyle dursun, herhangi bir yolu asla bulamazsın. Burada muhataplardan her birine bu hitabın yapılmış olması, ayrı ayrı herkese yol bulamamanın şamil olduğunu hissettirmek içindir. Yine ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla doğruya yol bulamazsın. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 89. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Ayet-i kerimede geçen sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. Bu, onların inkarda aşırı gitmelerini, ısrarlarını, kendi inkar ve sapıklıklarını beyan ettikleri yetmiyormuş gibi başkalarını da saptırmaya çalıştıklarını göstermektedir. Onlar sizin de küfrederek sapıklıkta kendileriyle eşit olmanızı arzuladılar. Burada şuna da işaret vardır: kim başkasının küfrünü arzu ederse, her ne kadar Müslüman olduğunu izhar etse de bu onun içindeki küfrün işaretlerinden olur. Çünkü o Müslümanla kafirin inançlarının bir olmasını istemektedir. Bu da insanın hususiyetlerindendir. Bütün insanların kendi mezhebi, itikadı ve dini üzere olmasını ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küfre rıza küfürdür. Ayet-i kerimede geçen o halde Allah yolunda hicret edinceye kadar, yani iman edip de imanlarını dünyevi maksatlardan biri için değil, sadece Allah Teala ve Resulü için olan hicretle gösterinceye kadar demektir. Allah'ın yolu ise izlenmesini emrettiği yoldur. Yine ayet-i kerimede geçen onlardan dostlar edinmeyiniz, yani onların durumu sizin küfre girmenizi arzulamak olduğuna göre artık siz de onlarla dost olmayın. Hicretle dışa vurulan bu imandan eğer yüz çevirirlerse gücünüz yettiği zaman onları yakalayın, harem içinde veya dışında bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü onlar hakkında hüküm diğer müşrikler hakkındaki hüküm gibi esir almak veya öldürülmektir. Ve onlardan dost da yardımcı da edinmeyin. Yani onlardan tamamen uzaklaşın, ebediyen dostluklarını ve yardımlarını kabul etmeyin. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri bundan sonraki sözlerinde bu ayeti kerimeyi tasavvufi bir bakış açısıyla şöyle yorumluyor: ayette seyri ilallah'ta olan talep ehline bir işaret vardır. Çünkü onlar dünya ehlini dost edinmekten içinde bulundukları hırs, şehvet ve dünya sevgisini terk edip hakkı talepte kendilerine uymadıkça bir arada bulunmaktan men olunmuşlardır. Ayrıca onlara tesirli öğütler vermeleri ve onların nefislerini ve nefislerinde galip olan sıfatları gördükçe onları izale etmeleri, gidermeleri emrolunmuştur. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra gelen 90. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar, yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemediklerinden yürekleri sıkılarak size gelenler müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı.
Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, bu durumda Allah size onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir. Ayet-i Kerime'nin tefsirinde, kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma ifadesini şöyle açıklıyor bizlere. Yani sizinle muahede, yani antlaşma yapıp savaşmayan bir kavme gidip sığınan kimseler, önceki ayette yakalanıp öldürülmeleri istenenlerden müstesnadır. Bu kavim Eslem oğulları kabilesidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye sefere çıktığı zaman Hilal bin Uveymir el-Eslemi ile Müslümanların lehine ve aleyhine yardımda bulunmayacağına ve kendisine gelip iltica edenlere de Hilal gibi eman verileceğine dair bir muahede, yani antlaşma yapmıştır. Yine ayet-i kerimede geçen yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmaktan yüreği sıkılarak ifadesinden şunu anlamamızı istiyor müfessirimiz. Yahut ne kavimleriyle beraber sizinle ne de sizinle birlikte kendi toplumlarıyla savaşmaktan yürekleri sıkılarak, daralarak sizinle ve kavimleriyle savaştan el çekmiş bir halde size dönüp gelenler müstesna. Yani yakalanıp katledilmekle emrolunanlardan istisna edilenler işte bu iki gruptur. Birincisi Müslümanlarla savaşanları terk edip muahede edenlere katılanlar, ikincisi ise müminlere gelip her iki grupla da savaşmak istemeyenler. Bunlar da Müdliç oğulları kabilesidir. Zira onlar hem Müslümanlarla hem de Kureyş kabilesiyle savaşmamak üzere anlaşma yapmışlardı. Sizinle aralarında anlaşma olduğu için savaşmaktan yürekleri daralmıştı. Bir de Allah Teala onların kalplerine bir korku verdi. Aynı dinden oldukları için kendi kavimlerine karşı sizinle beraber olup savaşmaktan da yürekleri sıkılmış, daralmıştı. Allah Teala müminlerin anlaşma yaptığı bir kavme sığınan bu mürtetlerin öldürülmesini nehyetmiştir. Çünkü kendisiyle anlaşma yapılan bir kavme sığınan kimsenin de kanının dökülmemesi hususunda onlarla aynı hükümde olur. Ayet-i Kerime'de geçen Allah dileseydi onları, yani Müdliç oğullarının kalplerini kuvvetlendirip yüreklerini genişletir ve korkuyu onlardan giderip başınıza bela ederdi. Zemahşeri El-Keşşaf isimli tefsirinde şöyle diyor diyerek müfessirimiz onun sözlerini aktarıyor bizlere. Eğer Allah kafirleri müminlerin başına nasıl bela eder dersen, derim ki kafirleri savaştan alıkoyan şey ancak Allah'ın onların kalplerine atmış olduğu korkudur. Allah müminleri deneme ve benzeri maslahatlarla o korkuyu kafirlerin içine atmadığı takdirde kafirler müminlere musallat olup hiçbir engelleme ile karşılaşmaksızın savaşırlar. İşte musallat kılmanın manası budur. Bunun akabinde Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı ifadesinde, yani Allah'ın meşiyetiyle, yani dilemesiyle size taarruz etme imkanlarına sahip olduklarını bildiğiniz halde size taarruz etmezler ve size barış, yani itaat etmeyi ve teslim olmayı teklif ederlerse, bu durumda Allah size onların aleyhinde, yani esir etmek ve katletmek gibi bir yola girme hakkı vermemiştir buyuruluyor. Onlar kavimleriyle de savaşmıyorlarsa sizinle savaşmaktan geri durmaları, sizinle muahede yapmamış olsalar da size barış teklif etmeleri, onlara taarruzdan vazgeçip savaşmamanız için yeterlidir. Haddadi isimli alim tefsirinde şöyle der. Müslümanlar
savaşmaya muktedir iken, cizye almadan kafirlerle sulh yapmak ve bir kafiri bile küfür üzere bırakmak caiz değildir. Fakat Müslümanlar kafirlere karşı koymakta aciz kalır. Kendi canları ve zürriyetleri için korkarlarsa, onlardan cizye almaksızın sulh yapmaları caiz olur. Çünkü sulhun yasaklanması Müslümanların kuvvetli olmaları sebebiyledir. Sebep ortadan kalkınca da sulhun yasak olması ortadan kalkar. Bismillahirrahmanirrahim. Hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyenden başkalarını da bulacaksınız. Bunlar her ne zaman fitneye götürülseler ona baş aşağı dalarlar, yani daldırılırlar. Eğer sizden uzak durmaz, sulh teklif etmez ve ellerini çekmezlerse, onları yakalayın, rastladığınız yerde öldürün. İşte onlar üzerinde geçen, hem de geçen, kendi toplum hem de kendi olmak isteyen, emin olmak isteyen başkalarını da olmak isteyen başkalarını da bıklıyor. Yani bıklıyor. Yani siz bıklıyor. Yani sizinle sulh, yani sizinle sulh kelime-i tevhimek için kelime-i tevhid getirerek, sizden getirerek, sizden emin olmak, sizden emin olmak ister, emin olmak isterler. Gizli küfürleri sebebiyle kendi kavimlerinden de emin olmak isterler. Bunlar Esed ve Gatafan kabilelerinden bir topluluktur. Medine'ye geldiklerinde Müslüman olmuşlar ve Müslümanlardan emin olmak için anlaşma yapmışlar. Kendi kabilelerinin yanına dönünce de onlardan emin olmak için Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozmuşlar ve kafir olmuşlardı. Ayet-i Kerime'de geçen bunlar her ne zaman fitneye götürülseler, yani kavimleri tarafından ne zaman Müslümanlarla savaşmaya çağrılsalar, fitnenin içine baş aşağı atılırlar. Yani ona dönerler ve o fitne içinde çirkin ve kötü kalpli insanlar haline dönüşerek en şerli düşmandan daha şerli bir hal alırlar. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor: eğer sizden, yani onlar size taarruz etmekten uzak durmaz, sulh teklif etmez, yani barış ve muahede teklif etmeyip aksine bunları bozar ve ellerini de sizinle savaşmaktan çekmezlerse, işte o zaman onları yakalayın, rastladığınız, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. Sayılan çirkin sıfatlarla vasfedilenler, işte onlar üzerine sizin için apaçık yetki verdik. Yani onların Müslümanlara düşmanlıkları ortaya çıktığı, küfürleri, aldatmaları ve Müslümanlara zarar verdikleri ortaya çıktığı için onlara taarruz edip öldürmeniz ve esir almanız hususunda sizlere apaçık bir müsaade verdik. İlk ayet-i kerimede, yani 88. ayette işaret olunduğuna göre münafıkların yüzüstü ve yardımsız bırakılmaları kendilerinden mi, yoksa Allah tarafından onun kaza ve takdiri ile mi olduğu hususunda müminler arasında olan ihtilafı Allah Teala şöyle beyan etmişti: size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Yani iki gruba ayrıldınız da bir grubunuz münafıkların bu yüzüstü bırakılışlarının sebebinin onlar olduğunu söyledi, bir grubunuz da bunun Allah'tan, onun kaza ve takdiri ile olduğunu söyledi. Halbuki Allah onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı etmiştir. Yani Allah onları takdiriyle baş aşağı edip nifaklarında kazasıyla da onları yardımsız ve yüzüstü bırakmıştır. Fakat bu kendi kesipleriyle, yani kendi kazandıklarıyla, kendi yaptıklarıyla, kalplerinde nifak doğuracak şeyleri yapmalarıyla olmuştur. Böylelikle helak olacak kimse apaçık bir delil üzere helak olsun. Bunun için şöyle bir misal verilebilir. Müfessirimiz bu misali şu sözlerle aktarıyor aziz dinleyenlerim: kader bir nakkaşın
bir sureti zihninde canlandırması gibidir. Kaza

ise öğrencisine bu sureti çizmesi, öğrencinin de üstadının çizgisini esas alarak kendi kesp ve ihtiyarıyla resmi boyamasıdır. Öğrenci kendi ihtiyarıyla, yani kendi dilemesiyle, kendi arzusuyla, üstadının çizgisinin dışına çıkmadan boyar. Aynı şekilde kulun da kendi ihtiyarıyla, kendi dilemesiyle Allah'ın kaza ve kaderinin dışına çıkma imkanı yoktur. Fakat insan bu ikisi arasında gidip gelir. Bu misali ve tevili tekit eden ayetlerden biri şöyledir: onlarla savaşınız ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin. Tövbe 14. ayet. Yine diğer bir ayette de şöyledir: sabret, senin sabrın ancak Allah iledir. Nahl suresi 127. ayet. Yine müfessirimiz diyor ki, bu durum fiilin bazen en yakın, bazen de en uzak sebebe nispet edilmesi gibidir. En yakın sebebe nispet edilmesine misal, kılıç falanın elini kesti sözüdür. En uzak sebebe nispet edilmesinin misali ise, emir yani hükümdar falanın elini kesti sözüdür. Bunun benzeri Secde suresinin 11. ayetindeki, de ki ölüm meleği canınızı alır ve yine ölecekleri zaman canları Allah alır, Zümer suresinin 42. ayetidir. İbn-i Nübate şöyle demiştir diyor müfessirimiz ve aktarıyor onun beytini bizlere: İlah emrini kaza ettiği vakit sen onun bu kazası için ancak bir sebepsin. Bu meselede bazıları kulun hiçbir ameli olmadığını iddia etmiş, işi inada ve kulun amel yapmasını inkara vardırmıştır. Bazıları da kulun ameli kendi başına müstakil olarak yaptığını iddia edip şirk koşmuştur. Kulun ihtiyarı, bir şeyi isteyerek isteyip yapması cebr ile kader arasındadır. Çünkü fiilin başı ve sonu hepsi Allah'a aittir. Kul zorunluluğun iki ucu arasında seçme hürriyetine, yani ihtiyara sahiptir. İyi anla diyor ve bu kısmın Et-Tevilatun Necmiye adlı eserden alındığını müfessirimiz ilave ediyor. Sonra şu uyarıda bulunuyor: bil ki Cebriye fırkası kulun hiçbir fiil ve ihtiyarının olmadığını, onun hareketinin cansız varlıkların hareketi gibi olduğunu öne sürmüştür. Kaderiye fırkası ise kulun fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eder, küfür ile masiyetlerin Allah'ın takdiriyle olduğunu kabul etmezler. Ehl-i sünnet vel cemaatin görüşü ise cebri mütevassıttır. Cebri mütevassıt, kesbin kula, yani yapmanın, etmenin, kazanmanın kula, fiilin yaratılmasının ise Allah Teala'ya ait olduğunu ispat etmektir. Mesnevi'de şöyle denilir: biz bir ok atarsak, atış bizden değildir. Biz yay, o yayla ok atan Allah'tır. Bu cebir değil, cebbarlığın manasıdır. Cebbarlığı anmak da ancak Allah'a sızlanışımızdır. Bizim inleme ve sızlanmamız, çaresiz olduğumuzun delilidir. Hicab ve mahcubiyetimiz de muhtar, yani hür olduğumuzun delilidir. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Burası

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

Buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaşi olur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Kimi anlarda birden fark ettiğimiz bir düşünce bizi sevinçle heyecanlandırır ya da endişeye sevk eder. Acaba bitki yetiştirmeye gösterilen özen adam yetiştirme konusunda gösterilebiliyor mudur? Bu soruya verilecek cevapların tasnifi bizi hangi sonuca ulaştıracak? Cevabı ağaçlara bakarak mı bulacağız, yoksa insanlara bakarak mı?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca,

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: ulemanın meselelerini cühela tartışmaya başlarsa, süfehanın safları sıklaşır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Bana bir dua öğret de namazımda okuyayım," dedi. O da şöyle buyurdu: "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin," de. Müttefekun aleyh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle der: biz Resulullah'ın bir mecliste 100 defa Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul buyur, çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık. Ebu Davud, Vitir 26'ya 1516, Tirmizi, Deavat 38'e 3434.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

vatan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der. Resulullah Efendimiz başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler. Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ne yüce bir varlıktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ahmet 1, 91, 92, 94.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

0: Radyo Nida.
1: Mevsimler binlerce yıldır zamanını hiç şaşırmadan değişiyor. İnsansa bazen bir dakika içerisinde yazdan kışa, bahardan sonbahara geçebiliyor. Mevsimler iradesizdir. Verilen emre boyun eğerler. İnsansa cüz'i iradeye sahiptir. Mevsimler hesap vermez. İnsan hesap verir.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti eyleyen, güneşi ve ayı hesap vasıtası kılan Allah'ım. Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği al, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı bana nasip eyle. Malik, dua 495.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber

Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekte

sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.